0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen kayıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle anavatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington kupasını kazandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: değilim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi, hepsi Uğur.

Radyosu Jante Türkoman'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk uğurla güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Hep söylediğimiz gibi yeni haftayla da güzel yenilikler katılsın hayatımıza temennisiyle başlayalım bu haftaya da. Tabii güzel bir hafta sonu olduğunu umarak başlamak istiyorum. Dinlenebildiğiniz, yeni haftaya güzel hazırlanabildiğiniz şekilde geçmiştir umarım. Ama tabii ki yetti mi? Yetmedi. Neyse biz şu an odaklanacağız. Sendromsuz bir pazartesi için Radyo Turkuaz'da ben hazırım. Siz de hazırsanız buyurunuz. Günaydın.

0: Ona da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
0: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Anlaşılmadık alışverişin adresi idefix.com. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda.

Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

Yeni haftanız mutlu, yolunuz açık, yüreğiniz umutlu, işiniz bereketli ve gününüz de aydın olsun. E tabii ki kulağınızda Radyo Türk Boğaz'da olsun diyerek başladık. Program öncesi sosyal medya adreslerimizde. Bakalım kimler şu an sesimize kulak veriyor. Şöyle programın ilk dakikalarında bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Leyla'yı gördüm. Günaydın, günaydın enerjisiyle. Huzurlu, çokça umutlu, tebessümlü bir gün ve yeni bir hafta olsun demiş. Amin. İnşallah. Mahmut Ali Bol Kırıkkale'de bizlerle. Ümmü Gül hoş geldin. Didim'den şu an kocaman sevgileriyle bizleri dinliyor. Oo, şahane. Kahramanmaraş'ta Leyla aramızda. İlhan Güven katıldı, hoş geldin. Fransa'da Fatma, çöl sıcağını aratmayan bunaltıcı çok sıcak bir pazartesi sabahından günaydın mesajıyla bizleri dinliyor. Yani evet, orada zaten hafta boyunca çok yoğun sıcaklıklar vardı, öyle ki yani hayati tehlikeye varacak kadar. Şimdi Avrupa'daki o sıcaklık ülkemize geldi. Birazdan ilgili haberi de paylaşacağım. Sıcaklıklar 40 dereceleri aşacak. İnşallah sorun olmadan yaşar geçeriz. Nergis Mersin de bizleri dinliyor. Günaydın. Fatma Arslan'a ulaşıyor sesim. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Bugün çok duygusalım. Hani düzemeyeceğim demiş. Ama sevdiğim, çok sevdiğim kuzenimin de doğum günü. O artık aramızda değil. Onu çok özlüyoruz. Rabbim mekan cennet eylesin demiş Gaziantep'te. Amin. İnşallah. Fatma, mekan cennet olsun. Sizle birlikte yaşıyor. Yaşayacak da. Zühre de Almanya'da bizlerle beraber. O da şu an 40'lı, düzeltiyorum, Almanya'da dinliyordu ama 40'lar eline gelmiş babasının rahatsızlığı yüzünden. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Günaydın.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

0: Uğurcuğum günaydın. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar.
1: Günaydın.
0: Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Bütün şoför abilerimin, arkadaşlarımın, ablalarımın, kardeşlerimin yolu açık olsun. Tekerlerinden taş değmesin inşallah.
1: Amin.
0: Kahramanmaraş'tan 293 Mikail abime saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Uğurcuğum, sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Ekrem. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Hoş geldin. Deniz Kahramanmaraş'ta bize eşlik etmeye başladı ve...
2: Beyoğlum. Seni bize kavuşturan Rabbime şükürler olsun. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Abi. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz. Bir tane kazançları da bin tane bereketli olsun inşallah. Abi. Kazasız, belasız, hayırlı, uğurlu yolculuklar dilerim. Rabbim hepinizi tüm kötülüklerden korusun. Abi. Allah'a emanet olun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Oh, ne iyi geldi dualarınız Gül öğretmenim. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi ki varsınız. Sizin için de çok güzel bir gün olsun inşallah. Emir de bizlerle şu an ailemle yoldayız dedi. O zaman sıradaki şarkılar sizin yolunuzu da güzelleştirsin. Günümüzün sohbet konusu şu an seni en çok...

0: Deniz demiş ki şu an Sivas'ta tekvando turnuvasına giden oğlumun şampiyon olması beni mutlu eder ve sağ salim dönmesi tabii ki. İnşallah çok güzel geçer, tüm sporcularımıza başarılar. 505-188-30-0 mesaj attınız. Kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto Tur.
3: Sigma ve Fujitsu.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
4: Randevular, toplantılar, siparişler.
3: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
4: Güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Avrupa'yı kavuran sıcaklar ülkemize de geldi. Avrupa'yı adeta kasıp kavurdu geçen hafta. Ve bu hafta da yurdumuz genelinde etkili olacak. İstanbul'da özellikle mesela 34 dereceye kadar sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor. Sadece İstanbul değil 16 şehrimizde de sıcaklık alarmı verildi sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü 30 dereceleri artık 40 derecelere yaklaşan bir sıcaklık yani ciddi risk de doğurabilir. 5 ila 7 derece birden artıyor çünkü sıcaklıklar. Tabii bu da bazı yerlerde hissedilen sıcaklığın 50 derecelere kadar yükseleceğini de işaret ediyor. O yüzden aman dikkat.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında, bu oran Anadolu yakasında %70'lerde. Her ne kadar okullar kapalı olsa bile pazartesi trafiği yine etkili İstanbul'da. Özellikle de bazı noktalar dikkat çekiyor. E5 üzerinde Haramidere Küçükçekmece arasında oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Sahil şimdilik daha uygun gibi duruyor tabii ki. Yine Millet Caddesi Çapa Aksaray yönünde de sağ şeritte

O şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de iki şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yine Nurtepe Dolapdere yönünde bağlantı yolunda da sağ şeritte bir araç arızası uyarısı görüyorum. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

İnsanları sevmem. Saatimiz 7.45 olmuşken Necmi İsviçre de bize eşlik ediyor. Serkan Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber ve tabii ki Kahramanmaraş'ta şu an hava açık 28 derece diye durum raporunu paylaştı. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolunda da bu köprülü kavşak yapımı nedeniyle tek şeride düşüyor. 6 ay boyunca da sürecekmiş. O yüzden o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de paylaşmış olalım. Teşekkür ederim Serkan bilgilendirme için. Mustafa Yıldız bizlerle beraber İskenderun'dan kucaklaşsın sevgileriyle. Hoş geldin. Bu fotoğraf canlı mı? Yani şu an denize giriyorlar. Doğru değil mi? Tamam. Gel de kıskanma. Neyse devam edelim. Elazığ'da Murat Alptekin bizlerle şu an benim Türk Milli Takımın Dünya Kupası'ndan elenmemiş olması mutlu ederdi diyor. Ah Murat deme ya. Tam alışıyoruz. Bak yine hatırlatıyor. Maalesef. Çok üzüldük. Çok üzüldük. Ne kadar 3-2'lik galibiyetle veda etmiş olsak da oradaki atmosferi son önceki iki maçta da görebilseydik çok iyi olacaktı. Bundan sonraki maçlara inşallah. Behime de şu an Hatay'da bizlerle beraber. Günaydın, işe giderken değil de tatile gidiyor olsaydım mutlu olurdum demiş. İşte bak bu çok doğru. Bu çok doğru. Behime inşallah tatile giderken de dinlemek aklına gelir hani. Ne bileyim benim olsa gelmezdi. Sohbet konumuz şu an seni en çok ne mutlu ederdi? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın. Pronto Tur.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın. Avantaj

0: İşleri kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle anavatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle trafikte uzun süredir tartışma konusu olan araç içi ekipmanlara ilişkin belirsizlik giderilecek sevgili dinleyenler. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle ön cama monte edilen telefon tutucularıyla sürüş güvenliğini etkilemeyen araç içi aksesuarlar serbest bırakılıyor. Multimedya ekranı ve hoparlöre de ceza uygulanacağı yönündeki tartışmalar da sona erecek. Öte yandan malum yapay zekayı hemen hemen her alanda kullanıyoruz. Mesleki olarak da günlük hayatta yani eğlencesine de ama bazı tehlikeleri de davetiye çıkardığının altını çizelim. Salonunu mesela yenilemek için yapay zekadan fikir alan içerik üreticisi bir kadın aylar sonra evinin birebir aynını başka bir kullanıcının paylaşımında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olay yapay zeka uygulamalarında veri güvenliği ve mahremiyet tartışmalarında yeniden gündeme getirdi tabii ki. Uzmanlar mahrem bilgilerin yapay zeka ile paylaşılmaması gerektiğini de belirterek uyarılarda bulundu sevgili dinleyenler. Biz de bunu

aktarmak istedik. Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklanan takvime göre Gazi Koşusu bu yıl 100. kez düzenlendi ve heyecanın dorukta olduğu yarışmada Halit Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan kazandı.

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları huzurlu olsun inşallah. Sendromsuz da bir pazartesi olsun. Biz geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla buna katkı olmaya devam ediyoruz. Edeceğiz de. Bu saatimize kimlerle başlarız? Fatma şu an demiş ki konuya da binaen, beni şu an ince belli bardakta demli bir çay ve simit mutlu ederdi diyor. İlk fırsatta. İlk fırsatla bu mutluluğu yaşa lütfen.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun Uğur'la güne başladık. Öğrencimiz bitti. Artık okulumuzun personel servisine devam.
0: Hadi bakalım.
1: İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz Coşkun Kaptanım. Yolunuz açık olsun. Tüm seninle birlikte bizi dinleyen herkese de yürekten sevgiler, selamlar.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar.
0: Hoş geldin.
2: İyi yayınlar dilerim. Hayırlı haftalar. Gül öğretmenim ellerinizden öpüyorum.
0: Oh Serap çok teşekkürler. Hoş geldin. Senem de bizlerle beraber. İskenderun'dan selamlarıyla aramızda hoş geldin. Günaydın enerjisiyle Zübeyde aramızda. Güne ve haftaya müthiş bir enerjiyle uyandım. Sizlerle de mutlu sabahlar olacak mesajıyla aramızda. Hava çok güzel. Şöyle bir haftalık bile yaz tatili beni aşırı mutlu ederdi demiş. Ama bir haftalık bile. Zaten bir hafta. Ah ya tabii 2-3-4 hafta ne güzel olurdu. İnşallah ya olsun ama senin şu an daha memuriyet yeni başladığı için bir yılında olmadığından bu hakkın olmaması üzücü tabii. Hafta sonları artık. Gideceğiz Zübeyde. Kolaylıklar diliyorum. Şu an seni en çok ne mutlu ederdi? Sohbet konumuz. 505-188-30-0 mesaj attınız.
3: Yandı tutuştu gönül. Kalbi bir taş olsa da.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: başlıyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt. Pilot
1: Garaj Auto Expertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Şimdi tutar.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Amili Futbol takımımızda eleştirilerin odağındaki teknik direktör Montella için Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi. TFF'nin İtalyan teknik adamla yola devam edeceği ancak Uluslar Ligi öncesinde teknik heyette kapsamlı değişikliklere gidileceği öne sürüldü sevgili dinleyenler. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesinde 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Ben de üniversitede bir halk oyunları ekibinde olan biri olarak en sevdiğim görevlerden biriydi. Horon hayli de zordur. Dolayısıyla böyle bir rekorda çok çok özel ve yani meşakkatli. O yüzden bütün dansçıları da tebrik ediyoruz.

0: ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyelerine ulaştı sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Avcılar Parseller yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Mertel Cevizli Bağ yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. Otakçılar Haliç yönünde de orta şeritte bir trafik kazası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Büyükdere Caddesi Levent Zincirlikuyu yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Öte yandan düzenlemeler de var sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde sağ şeritte bir çevre düzenlemesi nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Saatlerimiz 8.25 olmuşken bize eşlik edenler arasında Meltem de var. Yeni hafta güzel başlangıçlar yaşatsın. Keyifli yayınlar mesajıyla başkentten kocaman sevgiler mesajlarımızdaydı. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldin.
1: Günaydın Uğur abi.
0: Oy, günaydın.
1: Ben Dilibal Zeynep. Hayırlı haftalar diliyorum. Biliyor musun Uğur abi? Ben çok kitap okuduğum için kitap kurdu belgesi aldım.
0: Karnem
1: de çok iyi. Yine Uğur'la başlıyor, mutlu kal. Günaydın. Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz Dilibal Zeynep'imiz. Maşallah sana. Demek sen kitap kurdu oldun ha? Uğur abim bunu çok sevdi. Tamam, sana çok güzel bir kitap hediyem olacak. Oley. Maşallah. Elmas Gürel aramızda, günaydınlar. Hatay Kırıkan'dan Halil İbrahim de bizlere şu an kulak veren dinleyicilerimizden herkese kucak dolusu sevgileriyle aramızda. Geldim ben de geldim diyerek Şirin, hoş geldin, sefalar getirdin. Yine Zeliş de Diyarbakır'da bizlerle, beni en çok sevdiğim adam mutlu eder demiş. Her daim yanında, yüreğinde, gönlünde olsun. Sema'da Kayseri de bize eşlik ediyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. O da babam keşke kapıyı açıp da karşımda olsa mutlu ederdi mesajını göndermiş. Hep dediğimiz gibi aramızdan ayrılsalar da aslında bizle kalbimizle yaşıyor olacaklar. Mekanları cennet olsun. Şu an dedik seni en çok ne mutlu ederdi?

0: yine de.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıca

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı sevgili dinleyenler ve rapora göre yurt genelinde yağış beklenmiyor ama hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde özellikle 2 ila 4 derece artacağını gösteriyor. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle de yurttaşların dikkatli olması istendi paylaşılan raporda. Hep söylediğimiz gibi bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Radyo Türk Vazesi'niz. Saatlerimiz 8.47 oldu ve geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz. Bize eşlik edenler arasında Şengül de var. Kayseri'de daha önce yazmıştım size, oğlum Kıbrıs'a gitti askerliğini yapmaya. Çok şükür çarşamba günü geliyor Allah'ın izniyle. Daha ne olsun demiş. Oh, Allah sağlıkla güzellikle kavuştursun. Hayırlı tezkereler olsun şimdiden. Gül Nihal de bizlerle beraber. Beni de mutlu eden şu an dinlediğim radyo ve radyoda çalan şarkılar. Oley. Abdurrahman Dinke hoş geldin aramıza. Hayırlı sabahlar olsun. Zeynep, o da şu an

Adana'da bizlerle şu an karavanda olmak, herkesten ve her şeyden uzak olmak beni mutlu ederdi. Şu retroya gelmedi Uğur ya. Her yıl maalesef aynı duygu demiş. Ha bir de öyle bir durum var değil mi? Dünden itibaren bu uyumama, uykuya dalamama durumunun sebebi de yine o Merkür retrosu vesaire falan. Bir de şey vardı, çilek ayı, çilek ay. Yani ay gerçekten pembeleşeceğine dair de ülkemizin hemen hemen her yerinden de çıplak gözle görülebilecek şekilde olacakmış. Yani yukarıda bir şeyler, gezegenlerde bir şeyler oluyor ama bize de yansıyor böyle işte, ne yapalım. Sağlık saat olsun yeter ki. Nebahat'e bizlerleymiş, ona da sevgilerimizi gönderelim. Güler yüzünüz eksik olmasın dedi. Amin her birimiz için. Günümüzün sohbet konusu, şu an seni en çok ne mutlu ederdi dedik. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Vakıf.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde Ceku 7'nin sesi. Zarafet.

0: ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Reklam.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz. Good.

bırak beni. İkinci saatimizi de yavaş yavaş uğurlarken sevgili dinleyenler, son zamanların en popüler romanlarından biri Hamlet'te şöyle bir cümle var: hayat varsa umut da vardır. İşte yaşam yani her yeni günle birlikte yeni bir başlangıç ihtimalini de içinde taşıyor, öyle değil mi? İnsan bazen zor zamanlardan geçebiliyor. Kendini yorgun, kırgın ya da çaresiz hissedebiliyor. Ama işte her bitişin içinde yeni bir başlangıcın da tohumu, her karanlığın içindeyse aydınlığa açılan bir yolda saklı aynı zamanda. Bu nedenle umut yalnızca güzel günlerin değil, zor zamanların da en güçlü dayanaklarından biri. İnsana sabretmeyi, yeniden denemeyi, vazgeçmemeyi hatırlatıyor. Hayatın en değerli armağanlarından biri işte sevgili dinleyenler. Her şeye rağmen yeniden başlayabilme ihtimalinin her gün sessizce insana sunulmasıdır.

Radyo Türk Vazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları huzurlu, sağlıklı ve bereketli olsun inşallah. Bu saatimize Elvan Seher'le başlıyoruz. Şu an bütçe şubesi olarak sizleri dinliyoruz. Yine her sabah olduğu gibi gözümüz ekranda, kulağımız ve neşemiz sizde mesajıyla. Oley! Çok teşekkür ederiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar olsun. Deniz Acer şu an bizlerle İstanbul'da. Şu an beni en çok mutlu edecek şey, hafta sonu gireceğim üniversite sınavının bütünleme sonuç ekranında bol bol geçti yazısını görmek. Sonrası zaten vapur ve İstanbul'la ödül mesajını göndermiş Deniz Acer. İnşallah çok güzel geçer. Bütün derslerin yanında o sonuç ekranında geçti ibaresini görürsün. Başarılar diliyorum şimdiden. Özlem Yılmaz da aramızda. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine bizleri dinleyenlerden Hakkı, o da şu an Ankara'da bizlerleymiş. Teşekkür ederim. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Mardin'de Adar Özkaya bizlerle. Sevgiler, selamlar olsun. Bizden de sizlere efendim. Hoş geldiniz. Şu an sahilde, şezlong üzerinde meyveli kokteylimi içerken Türk milli takımının çeyrek final maçını izlemek demiş Fatih. Ah be, ne kadar güzel olurdu. Ne yaptın Fatih ya şu an? Neyse, inşallah sonraki kupa mücadelesinde bu güzelliği yaşarız. Peki sizi şu an en çok ne mutlu ederdi?

1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı.

0: ayında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Reklam.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Çin'in rüzgar türbinlerinin kanat motorları Aksaray'da üretiliyor. Aksaray Adana Karayolu'nda 2016 yılından bu yana 2 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikada 0,37 kW'dan 5 MW'a kadar genel maksat elektrik motorları ve 6 MW'a kadar da rüzgar türbini jeneratörü üretiliyor. Fabrikanın genel müdürü makine mühendisi Sami Akdoğan, fabrikada yıllık 120 binin üzerinde motor ve jeneratör ürettiklerini söyledi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Bu frekansta hayat var.

Günün öne çıkan gelişmeler arasında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle trafikte uzun süredir tartışma konusu olan araç içi ekipmanlara ilişkin belirsizliğin giderilmesi de var sevgili dinleyenler. Resmi gazetede yayınlanan yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle ön cama monte edilen telefon tutucularıyla sürüş güvenliğini etkilemeyen araç içi aksesuarlar serbest bırakılıyor. Multimedya ekranı ve hoparlörlere ceza uygulanacağı yönündeki tartışmalar da bununla beraber sona eriyor. Öte yandan yapay zeka ile alakalı bir gelişme var. Tekrar paylaşmak istediğim, yani şu an işimiz gereği olmayıp normal herhangi bir anda bile çok sıklıkla kullandığımız bir durum yapay zeka. Ama bir gelişme var sevgili dinleyenler. Salonunu yenilemek için yapay zekadan fikir alan bir içerik üreticisi kadın, aylar sonra evinin birebir aynısını başka bir kullanıcının paylaşımında görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Olay tabii yapay zeka uygulamalarında veri güvenliği ve mahremiyet tartışmalarında yeniden gündeme getiriyor.

0: Çocuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin iyi
1: geleceği. Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu kent genelinde 51, %51 şeklinde devam ediyor sevgili dinleyenler. Uyarılar var maalesef. Basın Ekspres 2 telli Güneşli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirlikuyu yönünde orta şeritte de bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Yine E5 üzerinde İncirli Merter yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. TEM'de Mehmetçik Vakfı Aydınlı yönünde de sol şeritte bir trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Bir de şöyle bir durum var. Cezaların ağırlaşması trafik magandalarının frene basmasına sebep olmuş. Makas atma ihtimali %93 azalırken hız ihlalleri de %55 oranında azalma görülmüş. Kavuş.

Mutlu haftalar dilekleriyle Osmaniye'den Hatice de bizlerle beraber. Sıradaki şarkıları canım aileme ve görev yapan abim Süleyman'a armağan ediyorum demiş o da. Hayırlı görevleri olsun inşallah. Armağan oldu bile. İlhan Gün'ün sohbet konusuna binaen demiş ki şu an en çok dükkanı kapatıp evde yatmak isterdim diyor. Uyku yetmiyor değil mi ya? Her ne kadar böyle erken yatacağız daha iyi uykumuzu alırız desek de onu da başaramıyoruz. Olmuyor. Erzurum'da Emine bizlerle beraber. Vallahi şu an beni ailece tatil, güneş, deniz, kum yani tatil mutlu ederdi demiş. Tatil. Hadi inşallah en kısa zamanda. Gaziantep'te Elif, 11 yaşındayım babamın atölyesinde sizi dinliyoruz demiş. O zaman sıradaki şarkıları sana da sizlere de armağan edelim. Babaya da çok selamlar. Çok güzel geçen zamanlar olur umarım atölyede de. Mardin'de Canan hoş geldin aramıza. Sıradaki şarkılar sana da armağan olsun. Aydın'da Yeşim'le bu anı paylaşıyoruz. Beni en çok mutlu eden şey ailemle geçireceğim güzel bir tatil olurdu demiş. Yani gerçekten ihtiyaç. Yani ihtiyaç. Umarım herkesin gönlünce tatil yapabileceği, ailesiyle vakit geçirebileceği zamanlar tez zamanda gelir. Sohbet konumuz şu an seni en çok ne mutlu ederdi dedim. Bakalım sizlerden daha neler gelecek. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçer.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Sabahlar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair hava durumu raporunu yayımladı sevgili dinleyenler. Tekrar bir göz attığımızda rapora göre yurt genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıkları daha çok kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Ama tabii bu rakamsal artış hissedilen daha da ağır olabilir, daha da yoğun olabilir. O yüzden özellikle de güneşin en tepede olduğu saatlerde dışarıda olmamak çok çok önemli.

iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin iyi geldi.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken Kürşat İskenderun'dan selamlarıyla bize eşlik ediyormuş. Nuran'ı gördüm. Sakarya'da şu an, o da bizlerle bu anı paylaşıyor. Her karanlığın bir aydınlığı, her gecenin bir sabahı vardır. Bizi bugün uyandıran Rabbime de sonsuz şükürler deyip yine başladık demiş mesajında. O zaman güzel başlangıçlarımız olsun. Bir kere daha Zeynep teşekkür ederim. Adana'da bizlerleydi. İyi ki varsınız. Sizlerle daha çok güzelleşiyor yayın. O yüzden eksik olmayın. Almanya'da Muhammed Kayacan ve arkadaşı Mehmet Duyar için de sıradaki şarkılar armağan olacak. Onlara da buradan selamlar. Ve Nurhan, hoş geldin Antakya'da bizlerle. Çocukları İdil, Sude, Hasan ve dinleyen herkese armağan etmiş sıradaki şarkıları. Olsun tabii. Ve günün konusuna binaen Zekiye de bizlere eşlik ediyor. Dedi ki, beni mutlu edecek olan kardeşimin gireceği KPSS sınavında güzel sonuç almış. Hadi inşallah Allah zihne çıkıyor versin. Başarılar diliyoruz şimdiden de. Samsun'dayız Ayla ile beraber. Füsun'umun Samsun'a gelmesi beni mutlu eder demiş. Nasip bir gün olacak inşallah ama ne zaman bilmiyoruz. Hadi inşallah. Eminim o da çok istiyordur. Ama işte hayat telaşesi biraz bu anlamda belirsizleştiriyor oluyor. Ama gönüller bir. İnşallah en kısa zamanda kavuşursunuz.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle anavatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin, 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Radyo Turkuaz.
7: İstanbul 93.6.
8: 93.6.
7: Ankara 90.2.
8: 90.2.
7: İzmir 101.
8: 101.
7: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik dedi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır açıklamasını yaptı. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocuklar günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmalı. Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin cephenin tamamında geri çekildiğini ve bu nedenle terör eylemlerine başvurduğunu savundu. Sivillere ve sivil tesislere yönelik kasıtlı saldırılar yapıldığını söyledi. Yaz ortasında karla mücadele. Artvin'in yüksek rakımlı yaylalarında il özel idaresi ekipleri yoğun kar nedeniyle kapanan yolları aşmak için zorlu bir çalışma yürütüyor. Bazı noktalarda kar kalınlığı 5 metreyi aşıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerinde.

ve paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: hakkın yok.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuvaz.

0: katılım.com.tr'de vakıf katılım. Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle anavatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington kupasını kazandı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da.
6: Radyo Turkuvaz.
7: Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'da güne merhaba.
8: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
9: Gönül dostu Füsun.
10: İsteyin yeter.
9: Utku'yla istekler.
11: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
12: Hilal Özgani'de Sosyal Hayat.
13: Eğlenceli her an.
14: Hop dedik Ayhan.
15: Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
16: Geçmişten günümüze en sevilenler.
17: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
18: Radyo Turkuaz.
5: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik dedi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türk

0: binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı ikinci el yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da aldı. Söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. İstanbul Maltepe'de Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesinde 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Banka hesabı herkeste.

Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy

0: taksitlerinden hemen yararlan. Detaylar dr.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında güneşli havalarda geçirilen zaman arttıkça güneş gözlükleri güneş ışınlarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra günlük stilinde tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor. Doğru güneş gözlüğü seçimi yaz kombinlerini tamamlarken farklı kullanım alanlarına da uyum sağlıyor. Farklı tarz ve ihtiyaçlara hitap eden güneş gözlüğü seçenekleriyle yaz alışverişini tamamlamak isteyenler için birçok alternatif bir arada sunuluyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te güneş gözlüklerinde %50'ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle anavatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik dedi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasa

0: ülkelerin tamamında geri çekildiğini ve bu nedenle terör eylemlerine başvurduğunu savundu. Sivillere ve sivil tesislere yönelik kasıtlı saldırılar yapıldığını söyledi. Yaz ortasında karla mücadele. Artvin'in yüksek rakımlı yaylalarında il özel idaresi ekipleri yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için zorlu bir çalışma yürütüyor. Bazı noktalarda kar kalınlığı 5 metreyi aşıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

akıllar kapandı. Baktım İstanbul'da denizin olduğu yerler tıklım tıklımdı. O trafikte falan insanlar hiç üşenmeden sabah 7'si yola çıkıp yakın yerlerde denize girebilecekleri, çoluğunu çocuğunu karnesiyle mutlu edebilecekleri güzel bir hafta sonu geçirdiler. Dikkat ediyoruz ama, değil mi? Böyle denizin olduğu yerlerde ambulans sesleri çoğalıyor ya, ben o zaman felakete çeviriyorum konuları. Saatimiz 12.05. Hilal Özgani yayında. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başlıyor. Gönül dostumuz yıllık izinde. Yemin ederim buralar bana bir sessiz geldi, bir hüzünlendim. Ah dedim, yoksun be Füsun'um. İçim cız etti dedim. Arada açmadım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Smoking bizim işimiz.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.

0: Sen de onlardan birisin.
1: Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Yurdun dört bir yanı yavru vatan Kıbrıs internet uydu aracılığıyla yurt dışında bizi dinleyen herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ben böyle konuşunca fısında ki ya biraz yavaş konuş kardeş. Biraz yavaş konuş diyor ya. Alışkanlık arkadaşlar, ben şimdi 31 yıl bu işi yapıp şimdiden sonra nasıl değişip dönüşebilirim hiçbir fikrim yok. Ama deneyelim şimdi mesela. Şu an itibariyle Radyo Turkuaz'ı turkuazradyolar.com adresinden dinleyebilirsiniz. Diğer radyolarımıza da oradan ulaşabilirsiniz, onu söyleyelim. Ya da cep telefonlarınıza uygulamamızı indirirseniz oradan da yine hem bize hem diğer dijital radyolarımıza da ulaşabilirsiniz. Dijital radyolarda mesela dinlerken bir türkü geldi aklınıza bizi dinlerken, açın oradan türkü radyomuzu. Yabancı bir şarkı istediniz, açın oradan yabancı radyomuzu. Arabesk istediniz, Türk sanat müziği istediniz. Her tür, her tarzda sizin için uygun şarkılarımız var. Haber başlıklarımızı da hazırladım. Dün akşamdan bu yana haberlere bakıyorum. Kötüleri eleyeyim dedim ama bazen örnek almamız gerekiyor. Tabii başkalarının kötüleriyle örnek almak gibi algılamayın ama başımıza kötü şeyler gelmesin. Haber dediğimiz şey hep kötülerden oluşuyor zaten. Altın bir düşüyor, alın size kötü haber. Hindistan'da bir otoyolda geri gidiyor otomobil. Ben bizim ülkemizde de çok denk geliyorum. Otobanda sağdaki girişi kaçırıyor. Emniyet şeridinden geri gelerek tekrar sağdan girmeye çalışıyor şoför. Ama Hindistan'da bu işe hiç yaramamış. 4 kişi hayatını kaybetmiş geri giden araç yüzünden. Yapmamalıyız. Yapmamalıyız yani. 150 milyon dolarlık bir yat var. Yatta bulunanlar, yüzme havuzu, helikopter pisti, beach club, spor salonu, sağlık merkezi, güzellik salonu ve spa. Dünyanın en büyük süper yatları arasında yer alıyormuş. 150 milyon dolar. Japonya'da başıboş sokak hayvanı sayısı son 20 yılda yaklaşık %98 azalmış. Bunun haberleri de var. Nasıl azalttılar, ne yaptılar? O minnoşlar güvenilir yerlerde mi? Bunları bilmek lazım. TFF kulüplerden gelen talebin ardından yabancı kuralını gözden geçireceği konuşuluyor haberler arasında. Gram altın 6090 liradan işlem görüyor.

Giresun dinliyorsa tüm Giresun balıkçılarına selamlarımı bir göndereyim. Neden biliyor musunuz? Gözlerim dolu dolu böyle haberlerle gel bana ya dünya. Giresun'da nesli koruma altında bulunan susamurları balıkçı barınağına geliyorlar. Balıkçılar tarafından verilen balıkları yiyip karınlarını doyuruyorlar. Görüntüler o kadar güzel ki ben yine bunun altına şey yazdım kendi kendime. Dünyayı sevgi kurtaracak. Giresun'da.

arkadaşlar böyle bir eskilere gidince beni biliyorsunuz bir Nalan severim. Gönül ister ki şimdiki dönemde de Nalan bize yine güzel şarkılarıyla ulaşsın. Hem sesi hem tavrıyla, ses tavrıyla değişik bir kadın ya. Vallahi severim. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. Sıcak havalarda neler yapmalıyızı hepimiz bilip anca birilerinden duyunca hatırlayıp yapıyoruz. Şarkı sonrasında oturacağız, bunu konuşacağız. Bu ejderha sıcaklarında ne yapabiliriz? Ne yaparsak sağlığımız etkilenmez. Avrupa'da insanlar hayatlarını kaybediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntı

Things. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını Smart Things uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

kısa bir aranın ardından özlediğim bir Ebru Gündeş şarkısı sizlerle paylaşacağım. Sıcaklarla nasıl baş edeceğiz? Siz de yazın, olur mu? Burada beni dinleyen yılların ev hanımları var. Burada beni dinleyen doktorumuz var, sağlık çalışanımız var. Herkes kendi bildiğini bana yazsın. Biz bu gelen sıcakları şimdi önemsemiyoruz ya. Hava ısınınca burada yazacaksınız. Çok sıcak Hilal, bunaldık Hilal, yanıyor Hilal diye. Giresun'u sizi dinliyor. Erkek kuaföründen İbrahim arkadaşımız, İbrahim Külekçi. Vallahi Giresun küçük bir yer. Şimdi ben buradan İbrahim Külekçi deyince bütün Giresun İbrahim'e gidecek. Diyecek ki Turkuaz Radyo senden bahsetti. Oluyor mu İbrahim bunlar? Ben mi abarttım? Sen Emrah Kala, Karabulut tatilin heyecanı geride kaldı. Şimdi dönüşün tatlı yorgunluğu var. 22 yıllık hayat arkadaşıma sevgilerimle demiş. Efendim iyi yolculuklar diliyoruz hayat arkadaşınıza. Hayat arkadaşlarına selamlar herkesin. Katılıyorum sana Hilal'cim. Siz bu radyonun güllerisiniz. O kadar alışmışım ki her gün o güzel sesinizi duymaya. Aydın'dan Yeşim çok seviliyorsun demiş. Canımsın. Uğur'umuz yazmış. Her zamanki gibi bizi hiç yalnız bırakmaz sevgili Uğur. İzmir'de dinliyor. Nazan da video atmış. Vay, bu ne güzellik kız.

çaldı dersiniz biri beni size sorarsa. Aşırı sıcaklardan korunmak için bol su, açık renkli ve bol giysiler, şu siyahtan vazgeçin. Şişman da olsanız vazgeçin. Ya bana yalanlarını da yaz bana. Öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterin. Ya bizim Adana'mız ne sıcaklar görüyor. Ben öyle dedim geçen gün, dedim çok sıcak olacakmış ya. Adana sıcağın içinden geçiyor. Bize bir şey olmaz dediler ya. Adana burada mı?

0: Fransa'nın haberlerdesiniz bugün. Yaz bana. Almanya'da dün 41,7 dereceyle ülkedeki en yüksek sıcaklık rekoru kırılmış. Vay be. Berlin'de polis serinletmek amacıyla çevredekilerin üzerine su püskürtmüş. Almanya öyle yanmış. Arkadaşlar şakası yok, girdi bizim yurda da. Yarın ve sonrası çok sıcak olacak, lütfen.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

biraz sesi aç. Aç aç aç aç. Adana'da normal bir gün demiş Emre. Ama 37 derece ölçülmüş. Bence de iyi Adana için. Afyon'la dinliyorum, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok sıcak yazmışlar. Selamlar Meltem, Naran, Kılınç. Almanya hakikaten bu son 10 günde felaket sıcaklar yaşadı ve sorun şu ki altyapısı yok.

0: veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Sakarya'da sıcakmış. Mutlu yazmış bize. Vallahi dedim ki sahil sonunda azıcık bir yavaşlasak, birazcık dinlenmek için önlem almış oluruz diye düşündüm. Şimdi hareketli günler, hafta sonları sıcak, deniz kenarları, havuz kenarları, bağlar, bahçeler, tarlası olanlar, serin yerler, ama yürekte yara varsa yaramaz. Nereye gidersen git, yanında götürüverirsin valla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Erdoğan, Türkiye'nin en samimi arzusu Türk Dünyası'nın ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güçle Türk yüzyılını inşa etmesidir diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir dedi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı bildirildi.

0: hala devam ediyor. Son 24 saatte 4 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybının 712'ye yükseldiği bildirildi. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bittikten sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pazar günü 165.473 yolcuyla tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Devam ediyoruz. Hem biraz haberlere bakalım hem mesajlara, çünkü ben çoğu haberi de sizden alıyorum. Memleket memleket haber veriyorsunuz vallahi. Helal, aramız bu konuda çok iyi. İstanbul'da gün batımını görüntülemişler. Ya diyorum ki çok şikayet ediyoruz biz. Şimdi İstanbul dışında dinleyenler diyorlardır ki Boğaz önlerinde Ortaköy var, Taksim'i var. Niye şikayet ediyorlar? Arkadaşlar zor burada yaşamak. Burada doğmuş büyümüş biri olarak ben İstanbul'un benim dönemimdeki haliyle şimdiki hali arasında size milyonlarca fark çıkarabilirim. Ama bir gün batımı çekmişler İstanbul'da. Şükrettim yine bugün. Dedim ki iyi ki buralıyım. Sigara yasağında kapsam genişliyor, çalışmalar yapılıyor, haberiniz olsun.

hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

bazen içinden konuşur değil mi siz de kendi kendinize? Ya Allah'ım ben burada yanlış yaptığımı biliyorum ya da Allah'ım ben burada haklıyım. Kul görmedi sen gör değil mi? İçinden inanır, içinden dua eder. Bazen içinden kırar, kırılır. Bazen içinden küser. Bazen içinden ağlar. İnsan bazen içine çekilir. Huzursuz etmek istemez. Bazen içinden dua eder. Mutlu olsunlar ister. İnsan bazen içinden çıkamaz. İçlerinden çıkar. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın. Söküp atamıyorum. Şirin kız Hilal'le sosyal

canımdan bir parçasın. Söküp bir reklam. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

siz de bana diyeceksiniz ki taktım sıcaklara diye, ama haberler genel olarak dünyada böyle. Mesela Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana, yani şurada kaç gün olmuş ya? 21 Haziran'dan bu yana hesaplayamadım ya, onu da öyle kıvırmaya çalıştım. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1300'ün üzerinde ölüm gerçekleşmiş ya.

Bakın minnoş bir haber daha. Güzel kalbinizden öperim. Karabük. Karabük'te bir oto yıkama dükkanına sığınıyor. Uçamadığı fark ediliyor Leyley'in. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıyor.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ya avantajlı kira hesabı, şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında güneşli havalarda geçirilen zaman arttıkça güneş gözlükleri güneş ışınlarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra günlük stilinde tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor. Doğru güneş gözlüğü seçimi yaz kombinlerini tamamlarken farklı kullanım alanlarına da uyum sağlıyor. Farklı tarz ve ihtiyaçlara hitap eden güneş gözlüğü seçenekleriyle yaz alışverişini tamamlamak isteyenler için birçok alternatif bir arada sunuluyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te güneş gözlüklerinde %50'ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: olalım.
1: Yine trafikte kaza yapmasalar kavga ediyorlar. Yine can kaybı, yine can kaybı. Bir kişi hayatını kaybediyor, 12 kişi yaralanıyor. Ne o? Kilis'te Musa Beyli ilçesinde yol verme meselesi. Hep bu zaten.
2: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.
1: Bu arada Venezuela'da bir deprem 24 Haziran'da geçtiğimiz hafta hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye yükseliyor. Rabbim her yeri, herkesi doğal afetinden korusun.

0: Saatimiz 13.42.
1: Yeminimi ettim.
0: İstanbul'da 5000 kişinin aynı anda horon oynamasıyla Guinness Rekorlar kitabına girilmiş. Bir başarı. Gönül isterdi ki işte Dünya Kupası'nda da böyle adımızdan bahsettirelim de horon duyulana kadar şimdi. Ama tebrik ediyorum. Çok da güzel bir görüntü. 5000 kişinin aynı anda horon oynaması.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartım adil. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle ana vatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı.
3: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: güzel vaktiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok huzurlu, böyle kendim için böyle giderken oturacağım, sandalyeme kafamı yaslayacağım. Bu şarkıyı dinleyip diyeceğim ki güne böyle devam etmeliyim. Ne var şarkıda biliyor musunuz? Huzur var. Ve şu aralar belki para bir numara olabilir ama huzura da ihtiyacımız var. Hoşça kalın.
1: Ben

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Erdoğan, Türkiye'nin en samimi arzusu Türk Dünyası'nın ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güçle Türk yüzyılını inşa etmesidir diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir dedi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G ihalesinde oluşan bedeller de dahil edildiğinde, elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarının yılın ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Türkiye geçen yıl hidroelektrikte toplam kurulu gücünü yaklaşık 32.294 megawattlık seviyesine taşıyarak Avrupa kıtasında ikinci sırada yer aldı. 2026 Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükselen A-Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi. Türkiye'nin 2025 ihracat şampiyonu 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları oldu. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Herkese sağlıklı, güzel bir hafta olsun dostlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Utku'yla istekler başladı. Bir kez daha sesimin ulaştığı her yere, herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. 3 saat süresince mikrofon başındayım, sizlerle birlikteyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Artık kısaca sesim nerelerde yankılanıyorsa, yine sizlerden gelen mesajlardan yola çıkarak turkuaz güzelliğini, turkuaz iştenliğini hep birlikte yaşayıp paylaşacağız. Gönlü güzel dostlarımız var şu anda, yanı başımda görebiliyorum. Gelmeden yazan dostlarımız var. Bir kez daha teşekkür ederim ilginize, iştenliğinize. Önce bir mesaj attığımızı bir hatırlatalım. Bakalım kimler nerelerden dinliyor bizi. Öncelikle mesaj attığımız devrede WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiğiniz sanatçının adını ve sevdiklerinize mesajlarınızı buradan aktarabiliyorsunuz. 505-188-30-0 mesaj attığımız 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakıp fotoğrafın altına sevdiklerinize mesajlarınızı oradan da yazabilirsiniz. Oradaki mesajları da okuyorum, bilginiz olsun. Instagram takip etmek isteyenler için bir kez daha hatırlatalım. Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar olarak yer aldığımızı belirtmiş olalım. Kimler nereden dinliyor? Önce ufak ufak yoklamalar alacağız. Bakalım kimler nerelerden eşlik edecek bize. Çayıyla, kahvesiyle, ortamında, mekanında, aracında, artık kimler nerede bilmiyorum ama ki mesajlarda yağmur gibi gelmeye başladı.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüşüyor.

başladık. Bir kez daha selam olsun dostlarımıza. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize sevenlerimiz. Öncelikle Hülya ile başlayalım. Hafta başı kolay gelsin diyor. Selamlar olsun İzmir'den. Şükür kavuşturana gözümüz saat dedi Utku kardeşim. Mutlu yayınlar. Çok teşekkür ederim Nurten ablamıza, buradan selam olsun. Servet aleyküm selam. Ben jandarma personeliyim. Seni devredeyken dinliyoruz. Edirne'ye selam olsun. Sevgili Servet'e ve bütün askerlerimize, kolluk güçlerimize sevgiler, selamlar olsun. Ceren merhabalar. Benim için sakilerden bir şarkı çalar mısın diyor. Ceren'in mesajı. Huriye Konya'dan dinliyorum sizi. O da aracın içerisinde bizlere kulak veren sevgili dostlarımızdan. Batman'dan Murat, sıradaki şarkı senin için. Özellikle mobilyacı arkadaşlarımız armağan etmişler. Peki benden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Bir başka dostumuz var. İyilik sessiz yapılır diyor. Yankısı ise uzun sürer demiş. Sevgili Mehmet göndermiş olduğu mesajında. Zaten iyiliklerin sessiz olmasına fayda var. Yapılan iyiliklerin, güzelliklerin gizli olmasına fayda var. Ne derece insanlar birbirlerine yetebiliyorsa, yardımcı olabiliyorsa, eminim ki o Rabbimin katında daha da güzel olur. Daha da katmerli olur. O zaman imkanı olup da yapabilen bütün dostlarımıza da bir kez daha selam olsun. Bin katını versin Rabbim. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

Çok utanıyorum. Yüreğine gönlüne sağlık. Ankara Polatlı'da sizi dinliyoruz demişler. Saç Tasarım Merkezi'ndeyiz. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun sevgili İlhan. Onun da bir sloganı var demiş. Fazla uzatmaya gerek yok demiş. Hadi gelin. Saçları diyor. Peki selam olsun size de. Bursa Gemlik'ten dinliyorum. Kızım Burcu ailemizin yeni kızı Hilal ve oğlum Hamza için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Selam olsun Nalan Hanım'a ve sevdiklerine. Elif Aydın'dan Köşk'ten dinliyorum annemle. Sizi dinliyoruz. Sizi dinlemekten gerçekten mutlu oluyoruz demiş. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sizin de yüreğinize gönlünüze sağlık. Eğer ki bir anlam katabiliyorsak size. Batman'dan selamlar. Ben de sizi araçta dinliyorum diyor. Şirin ve Mehmet Bülbül için ve orada dinleyen dostları için. Cansel Afyon'dan Tarkan istekleri var bakacağım. Merhabalar Utku Bey, kızlarımla temizlik yapıyoruz, kulağımız sizde diyor. Sıradaki şarkı da bizim için olsun diyor Serap Hanım. Selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum sevgili dostlar. Merve İstanbul'dan abicim hoş geldin diyor. Hayırlı huzurlu günler diliyorum. Sıradaki şarkım da size armağan olsun. Merve için ve bütün sevdikleri için. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj attığımız. O kadar güzel mesajlar geliyor ki, ilginize, iştenliğinize bir kez daha teşekkür ederim. Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi? İlk yarım saat geride kaldı bile. Ama en güzel şarkılar sizlerin tabii, her zaman olduğu gibi. Bugün birçok istek şarkısı var. Yine her tarzın güzellikleri var. Gönlünüzden neler geçiyorsa ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
9: Pronto Tur.
10: Reklam.

90'lara, 2000'lere, belki de 2000'lerin en başına gitmiş olduk bu güzel yorumla birlikte. Bakalım kimler var? Selamlı Utkucuğum diyor, denizi çok sıcak diyor. Temmuz'da nasip olursa demiş, yazlığa gitmeyi düşünüyoruz. Bu yıl oğlumun lisesi bitti diyor. Haziranda da iki sınava girdiler. AYT ve TYT sınavları. Hadi bakalım, başarılar. Şubat'ta da babaanne oldum diyor. Bir tane de kız torunum oldu. Umay Gökçe çok tatlı diyor. Neredeyse 5 aylık olacak. Bu yıl anılar olmuş diyor. Şarkılar çok güzel. Ne kadar güzel. Harika izler bırakmışsınız bu sene hayatınızda. İnşallah evladınızın da başarılı haberlerini verirsiniz bize. İzmir çok sıcak diyor Yeşim İzmir'den. Şenay Ürgüp Kapadokya'dan sevgilerle. Kapadokya Üniversitesi'nde çalışan bütün arkadaşlarıma sizden bir şarkı istiyorum diyor Şenay. Peki, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Aydın'dan Yeşim, kucak dolusu sevgiler, selamlar. Canım kızım annem ve babam için gelsin. Şimdiden teşekkürler. İyi ki siz de oradasınız. Elif'in mesajı var. Abi el işi yaparak sizi dinliyorum diyor Elif. Allah kolaylık versin. Güç kuvvet diliyorum size de güzel insanlar. Merhabalar, kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar. Mardin'den seyir halindeyken araçtan dinliyorum sizi. Şanlıurfa'dan Mardin'e gidiyorum. Sizden bir şarkı istiyorum demiş. Adını yazmamış sevgili arkadaşımız. İyi yolculuklar. Fitnat, Emel, Özlem, Nalan ve bütün Çetin Taş çalışanları için demişler. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun sevgili dostlar. Şimdi tabii birçok istek şarkısı var. Dostlarımızın gönlünden geçen şarkılar var. Herkesin gönlünden geçenleri bir şekilde dile getirmeye gayret edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Varsa eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere bakalım kimler var. Utku Bey merhabalar. Antakya'dan Mine ben, iyi yayınlar diliyorum. Annem babamla birlikte yolculuk yapıyoruz. Annem ve babamı çok seviyorum diyor. Her zaman gibi siz varsınız diyor yanımızda. İyi yolculuklar, Allah'a emanet. Merhabalar, kolay gelsin. İstanbul'dan dinliyorum sizi. Gülnur. Sadık şarkı eşime, oğluma, kızıma ve torunuma armağan olsun. Turku az dinlemek diyor ayrıcalıktır. Çok teşekkür ederim, sağ olun, eksik olmayın. Betül merhabalar, o da bizi dinliyor. Bir istek şarkısında bulunabilir miyim demiş. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Hasan'ın mesajı var Gaziantep'ten. Elif, 11 yaşındayım diyor. Babamın atölyesinde annem, ben ve kardeşim ve babamla beraber bizim için de bir şarkı demişler. Selam olsun, hayırlı işler diliyorum. Selamlar, Ankara'da son günlerimiz diyor. Çanakkale'ye gideceğiz hep beraber demiş Tülay Hanım. Hadi bakalım, sizlere de selam olsun. Şimdiden sizlere güzel bir tatil diliyorum. Süleyman Mardin'den sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Ceylan'ın mesajı var. O da bizi dinliyor. Ceylan'a ve bütün sevdiklerine. Tansel, iyi yayınlar. Turkuaz dinleyen herkes için demişler gönderdikleri mesajla. Şimdi Demet Akalın istekleri var. Önce Demet Akalın isteklerinden biriyle sizleri buluşturacağım. Hemen ardından devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz yazıp ulaştırabilirsiniz bana. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi.

sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarıp ulaştırabilirsiniz. Tabii hayata dair paylaşmak istedikleriniz de olabilir. Güzel bir söz olabilir. Bazen aralıklarla okuyorum. Çok güzel sözler gönderiyorsunuz bana. İlginize, iştenliğinize sonsuz teşekkürler. Şimdi o zaman önce bu şarkıyla bir buluşalım. Hemen ardından devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle ana vatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

Var. Efendim merhabalar, ben Efe, sizden diyor rahmete kavuşan Meryem teyzem için, onun çok sevdiği bir şarkı var diyor, hatıran yeter, bakacağım o şarkıya. Kayseri'ye selam olsun sevgili Efe, Allah geride kalanlara sağlık saat versin, ama dua edelim olur mu? Arzu Sakarya'dan dinliyor, tanıdık bir çalışma arkadaşlarıma, aynı zamanda Rafet'e roman istekleri var. Nimet kolay gelsin, bu ulemle beraber sizi dinliyoruz demişler. Peki sizlere de sevgiler, selamlar. Hasibe, atölyede arkadaşımız Rava'nın doğum günü, biz arkadaşlarımız için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Selime, Canan, Ruşen, Birsen, Nuray, Cevahir, Öznur, Çiğdem, Neriman, Banu, Hatice, Zehra, hepsi dinliyoruz demişler. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Atölyede artık kimler var kimler yok bilmiyorum ama her birinize benden sevgiler, selamlar. İsa Durak, Allah'ım kabul etsin inşallah diyor. Aşureler hazır diyor İstanbul'dan. Canım eşimin annesi yaptı diyor. Ben de çalışıyorum, sıradaki şarkı ona gelsin demiş. Hatice için ve bütün sevdikleri için armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Aşure'de çilek mi var üstünde? İlginç. İlk kez gördüm aşurenin üstünde çileği. Allah kabul etsin, selam olsun. Sizinki bol bal, bol malzemeli galiba. Hadi gelin bu şarkıyla bu saati kapatalım. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle birlikte? Kimler nereden dinliyor bizi? Kimler nerelerden sesimizi duyuyor? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Erdoğan, Türkiye'nin en samimi arzusu Türk Dünyası'nın ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güçle Türk yüzyılını inşa etmesidir diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir dedi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı bildirildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü NATO zirvesi süresince Ankara'daki tüm sağlık tesislerinde hizmet sunumunun normal işleyişiyle tam kapasite devam edeceğini duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Yetkililer özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

içimizde kalan şarkılardan birisiydi. İkinci saatte ilk şarkımızı dinletmiş oldum sizlere. İzmir'den Cemile kızımla birlikte sizi dinliyoruz demiş yemek yaparken. Kırşehir'deki bir tanem için. Gülşah mesajı var. Nevşehir'den Gülşah. Aslen Nevşehirliyim. Eşimin görevi icabı demiş. Ama şu anda Şanlıurfa Ceylanpınar'dayız. 3 oğlum var. İkisi Nevşehir'de okul kapanınca diğer küçük oğlumu da alıp çocukların yanına geldim diyor Nevşehir'e. O zaman size... Eşinizi Ceylanpınar'da dinleyen bütün dostlarınız armağanım olsun. Mutfakta da yaprak sarıyorum ve sizi dinliyorum demiş. Bereketli olsun, selam olsun size sevgili dostlar. Senem iyi yayınlar diliyorum Utku Bey. İskenderun'da kavurucu sıcaklarda balkon keyfi yaparken dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı çocuklarım için. Tekirdağ'ın deniz göz Fatma için gelsin diyor İbrahim göndermiş olduğu mesajında. Cebrail Mardin'den, kardeşim Urfa'dan Mardin'e almaya geldik diyor. Kardeşini almaya gelmişler peki. Selam olsun size de. Eskişehir'den Feyzan ve Türker selamlar olsun. Babamız Atilla için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Gönderdikleri mesajla. Peki. Devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Yepyeni bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Vildan Demir şarkısı arayacaksın. Dinleyelim. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından günün şarkısında dev bir ismi ağırlayacağız Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Araya ayrılıklar girse de unutulmaz, öyle değil mi? Güzel yaşananlar, güzel anılar. Mardin'den selamlar, keyifle dinliyorum sizi Yasemin. Mümkünse sizden kendim için bir şarkı istiyorum demiş Yasemin gönderdiği mesajında. Leyla'nın mesajı var, oğlum Uğur için İtibak Bayramı'ndan bir şarkı istiyoruz. Gülnur Hanım Allah kabul etsin, o da Türk kahveleriyle ve aynı zamanda aşureleriyle bizleri selamlamış. Bugün aşure yarışması mı yapsak acaba, en güzel aşure kimin diye. Allah kabul etsin. Ayşe Konya'dan, Sema ablam, Erin ablam ve Şerife için diyor. Ayşe Konya'dan yazdı bizlere mesajını. Selamlar. Ayrıca Adem, Ceylan Pınar'dan, şu anda Kızıltepe'ye doğru gidiyoruz ve sizi dinliyoruz demiş sevgili Adem. Hayırlı yolculuklar olsun. Allah'a emanet olun. Uğur'un mesajı var. Uğur da bizi dinliyor. Mahsun Kırmızıgül isteği var. Bakacağım. Şimdi devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde dinliyor bizi. Kısa kısa adınızı ve nereden dinlediğinizi yazarak bana ulaşabilirsiniz.

kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Rabbi merkeze düşmüş oldukları dar dönemden kurtulmayı nasip etsin diyelim. Fikriye İskenderun'dan Modern Evler Mahallesi'ne ve bütün Turkuaz ailesine demişler gönderdikleri mesajda peki. Kürşat aleykümselam, sıradaki şarkı senin için. Abi diyor seni hayranlım, İzmir Torbalı hayrancılardan dinliyorum seni. İyi ki varsın diyor sevgili Halil Mert Yavuz. Sevgili kardeşime benden selam olsun. Şu anda Torbalı'da kulak veren dostlarımıza sevgiler, selamlar. Merhabalar Deniz ben, iş yerimizde harika şarkılarınızla dinliyoruz sizi. Patroniçemiz Sevgi Beyaz ve Deniz Aktaş için gelsin diyor. Orada dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar, hayırlı işler diliyorum. Antalya Eski Sanayi'den selamlar, çalışırken dinliyoruz sizi. Özellikle Beyza ve Samet'e selam olsun diyor. Onların da bekledikleri şarkılar var. O zaman bu güzel şarkıyla sizleri buluşturacağım birazdan. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-00 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Instagram Radyo Turkuaz. Birazdan oradaki mesajlara da bakacağız. Orada neler yazmışlar dostlarımız. Takip almayanlar varsa bizi takip edebilirler. Instagram Radyo Turkuaz dedikten sonra geçelim istek alan yapay zekalı şarkıya. Müzik

avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken...

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında güneşli havalarda geçirilen zaman arttıkça güneş gözlükleri güneş ışınlarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra günlük stilinde tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor. Doğru güneş gözlüğü seçimi yaz kombinlerini tamamlarken farklı kullanım alanlarına da uyum sağlıyor. Farklı tarz ve ihtiyaçlara hitap eden güneş gözlüğü seçenekleriyle yaz alışverişini tamamlamak isteyenler için birçok alternatif bir arada sunuluyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te güneş gözlüklerinde %50'ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Sözleri gerçekten harikadır. Nurlarda yat Ali Tekintür'e. Bir günün kopandayız. Yıl kaç? 2005 mi 2006 mı? Tam olarak hatırlamıyorum ama oturuyoruz, çay içiyoruz Ali Baba'yla. Bir telefon geldi. Arayan Funda Arar. Dedi ki senin bu şarkını seslendirmek istiyorum. Tabii ki olur dedi. Her zamanki gibi alçak yüreklilikte. Kimseyi de kırmazdı. Nurlarda yat Ali Tekintür'e. Bu şarkı ona aittir. Sözleri ona aittir. Yanılmıyorsam eğer müzik de rahmetli Yavuz Taner'in de. Her ikisi de rahmete kavuştu ama arabesk müziğine yürek verdiler, can verdiler, çok güzel eserler bıraktılar. Yani burada şimdi saymaya kalkışsam mesela sürünüyorum, senden vazgeçmem, evlat, beni kaybettin artık. Yani bunun gibi nice güzel şarkılara yürek verdiler, sözleri, müziği, her şey bir başkadır. Nurlarda yatın. İki güzel insan. Yıllar sonra da Mahsun'dan dinlemek bu şarkıyı gerçekten çok güzel, çok hoştu. Mahsun'un hakkını vermiş şarkının altyapısıyla, sesiyle, yorumuyla birlikte. Şimdi devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Önce istek alan bir şarkım daha vardı. Önce bu şarkıyla sizi buluşturayım. Hemen akabinde devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Programın yarısı geride kaldı. Bir diğer yarısı daha var. O diğer yarısında da yine birbirinden güzel dev isimleri ağırlayacağız. Radyo Turkuaz'da.

Aşk bir mevsim. Aşk bir mevsim olsa hangisini tercih edersiniz? Mesela ben ilkbaharı çok severim. İlkbaharın zevki, ilkbaharın tadı, ilkbaharın o güzelliği, kokusu hiçbir zaman değişmez. O da benim için bir aşktır. İlkbahar bir aşktır benim için. Merhabalar, iyi yayınlar. İşe gitmek için hazırlanıyorum ve her zamanki bir radyom son ses sizin frekansınızda diyor Gülperi. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler diliyorum Gülperi için ve bütün sevdikleri için armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim Emircan İrek şarkısı. Aslıhan Beypazarı'ndan Aslıhan, Esra, Özlem, Emine ve Bahar sizi dinliyoruz demişler. Merhabalar, güzel bir hafta olsun. Radyoda çalan güzel şarkıları dinleyerek erik reçeli yapıyorum diyor Fatma, göndermiş olduğu mesaj. Her şey gönlümce olsun diyerek de duygularını paylaşmış. Ellerine sağlık, sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Kemal, iyi yayınlar. Afyonkarahisar'dan Serpil. Şu anda kuzucuklarım Doğukan ve Berat'la birlikte balkonda dinliyoruz sizi. Bizim için de bir şarkı çalar mısınız? Tabii ki. Selam olsun size de sevgili dostlar. Şimdi o zaman önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen akabinde kısa bir araya gideceğiz. Aranın hemen ardından devam edeceğiz. Varsa sizin eklemek istedikleriniz, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler.

gerekirse anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Tütaş Ayran.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Bank kartım hadi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle anavatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: de.
1: Yepyeni Ferhat Göçer şarkısıydı. Büyükçekmece'den Gülseren, oğlumla sizi havuz keyfi yaparken dinliyoruz. Sizden bir şarkı istiyorum demiş Gülseren gönderdiği mesajda. Size de iyi tatiller, iyi eğlenceler. Hatay İskenderun'dan Süreyya, abicim senden bir şey rica ediyorum demiş. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun, sana ve bütün sevdiklerin için. Battal Almanya'dan, işten diyor yuvamıza geldim. Havalar çok güzel diyor. Sıcaklar gitti galiba değil mi? Fırtına falan bekleniyor galiba. Sizlere de selam olsun sevgili dostlar. Önce bu şarkıyla sözü son saate taşıyacağız. Özellikle hayat arkadaşım Sevdam'a gelsin diyor gönderdiği mesajda. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. 69 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı. 708 kilo uyuşturucu maddeyle 2 milyon 971 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı. İçişleri Bakanlığı bu yıl içerisinde 134 bölücü terör örgütü PKK mensubunun ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu bildirdi. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocuklar dikkatli olmalı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.058'e ulaştı. Dünya Kupası'nda rekor kırıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanan 72 maçı tam 4.6 milyon seyirci yerinden takip etti. Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK yaz etkinlikleriyle keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanının yaz boyunca süreceğini belirterek öğrencileri buralara davet etti. 10 Temmuz'a kadar etkinliklere TÜBİTAK'ın sitesinden başvurulabiliyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz haber.

anılarla yaşamak. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Yayınlar diliyorum İzmir Menderes'ten Savaş Özkul ben. Eşim Gülçin Hanım için sizden bir şarkı istiyorum. Yayınlar temennisinde bulunmuşlar. Sevgiler, selamlar olsun size de sevgili dostlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Şu anda Turkuaz dinliyoruz. Tatil yolculuğundayız. Mete Belek adına babamıza bir sürpriz yapmak istiyoruz diyor Işıl gönderdiği mesajda. Peki Mete Bey'e, Belek ailesine ve orada dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Yollarda dinleyen sürücü dostlarımıza da hayırlı yolculuklar diliyorum. Gözde İskenderun'dan bugün babamın doğum günü diyor. Burada ona her zamanki gibi arkamda dağ gibi durduğu için, her zor anımda yanımda olduğu için teşekkür etmek istiyorum diyor. Allah başınızdan eksik etmesin o zaman. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Merhabalar. Doğan Şahin'den Zuhal Karasu'ya armağan olsun, sevgiler, selamlar olsun diyorlar. Peki sizlere de benden sevgiler, selamlar güzel insanlar. Hazır mıyız? Dinleyelim bu güzel şarkıyla, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

16.17 oldu saatler. Devam ediyor Utku ile istekler. Samet Yayınlar Ankara Ayaş'tan, şantiyeden dinliyoruz sizi. Kolaylıklar diliyorum sevgili dostlar. Meryem'in mesajı var. Biz Aksaray Ortaköy'den Kübra, Hanife ve Meryem. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Barış Manço istekleri var sevgili Ergin. Ergin Bey'e buradan selam olsun. Size ve bütün sevdiklerinize, özellikle orada dinleyen bütün dostlara, Mudanya'ya sevgiler, selamlar. Hadi dinleyelim şarkımızı, ardından devam edeceğiz.

Devam ediyoruz. Hamdi'nin mesajı var. Kurşunlu sahilinden selamlar Utku Beyciğim diyor. Burada da siz varsınız diyor. Her yerde siz varsınız diyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Plajda bile bizi dinliyorsunuz. Eyvallah, selam olsun size. Osman Kırşehir'den sana ve bütün çalışma arkadaşlarına. Fatoş İzmir'den dinliyor bizi. Ama demiş şu anda size Kosova'dan yazıyorum. Eyvallah, selam olsun size, hemen düzeltmişler. İyi yayınlar diliyor. Ustam Turgay Güneş'le beraber dinliyoruz sizi. Özellikle Ahmet abiye selam olsun. İsmim Ali, Osmaniye'den sevgilerle diyerek duygularını paylaşmışlar. Rize'den dinliyorum sizi. Funda Arar istekleri vardı. Yalnız Funda Arar'la bugün programı açtım Işıl. Maalesef geç kaldınız. Gamze Şahin, o da bizi dinliyor. Gamze için ve bütün sevdikleri için. Muhammed, selam olsun sana da. Sana ve güzel ailene de sevgiler, selamlar. Şimdi önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen ardından devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçer.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

bütün aşklara, bütün sevdalara dile getirmiş olduk. Mustafa Oğuz, şoförlerin kralı diyor. Şenol Atalay abime gelsin. Sizlere de selam olsun. Cemile Gaziantep'ten dinliyor. Kız kardeşim Tuğba ile beraber dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Fitnat, her şey gönlünüzce olsun. Teşekkürler, eksik olmayın. Doğa İzmir'den, herkese iyi haftalar teminlisinde bulunmuşlar. Sevgili Doğa, peki. Devam edeceğiz Utku ile isteklere. Az sonra artık yavaş yavaş programı toparlayacağız. Son mesajları, son bir yoklama alacağım sizlerden. Hemen akabinde de müsaade isteyeceğim. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı kısa kısa bana aktarabilirsiniz. O zaman gelin istek alan bu şarkıyla buluşturayım sizi, olur mu dostlar?

ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.

Gidişat artık yavaş yavaş toparlanmayı gösteriyor. Az sonra Hop Dedik sizlerle birlikte olacak. Radyo Turkuaz'da son mesajı da okuyacağım. Sultan Güler, o da bizi dinliyor. Sultan Güler için ve sevdikleri için. Nihal, çok teşekkürler. Sevgili kardeşime de armağan olsun. Yüksel, Mardin Kızıltepe'den sıradaki şarkı Eltim Esra için gelsin. Elif Bursa'dan, uzun andır yazmıyordum diyor. Sizden bir şarkı istiyorum, çok sevdiğim bir kişi için demiş. Elif Bursa'dan yazdı bizlere mesajını. Son şarkılar hazır, sizlere ve sevdiklerinize de hediyem olsun. Bakalım son dinleteceğim şarkıları kimler kimlere armağan ediyor. Sevgili Muzaffer, çok teşekkür ederim. Sana da benden sevgiler, selamlar olsun. Sana ve bütün sevdiklerin için de son şarkılar hediyemdir. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Bir dostumuz var. Mutluluk diyor, sahip olduklarını fark edebilmektir demiş. Sevgili Murat, çok teşekkürler. Yeter ki insan sahip olduklarına şükredebilsin, hamd edebilsin. En büyük serveti, en büyük nimeti onların olduğunu bildikten sonra zaten hayata daha farklı, daha net, daha güzel bir şekilde bakacaktır insan, değil mi? Bugünlerimize şükürler olsun. Allah gördüklerimizden bizleri geri koymasın. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte. Saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. 69 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı. 708 kilo uyuşturucu maddeyle 2 milyon 971 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı. İçişleri Bakanlığı bu yıl içerisinde 134 bölücü terör örgütü PKK mensubunun ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak yarın Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Türkiye'de 5G abone sayısı 43 milyonu aştı. Elektronik haberleşme sektöründeki yatırım miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %1300 arttı. Son 16'ya yükselen ilk takım belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Şiir yorumcusu, tiyatrocu ve sunucu İbrahim Sadri, sanat hayatındaki 40 yıllık birikimini İbrahim Sadri Sineması adlı interaktif gösterisiyle sahneye taşıyor. Gösteride şiirler, duygusal öyküler, menkıbe ve şakalar yer alacak. Gösteri yıl boyunca farklı şehirlerde sahnelenecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Muhterem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show başlıyor. Herkese iyi akşamlar. Radyo Turkuaz'dayız. 29 Haziran günlerden pazartesi. Farkında mısınız bilmiyorum. Haziran ayını doğuruyoruz. Üstelik çok sıcak bir İstanbul günü. Hem yurt içi hem yurt dışında yaşayan tüm dinleyicilerime selamlarımı iletiyorum. Kutlu ya da

istiyorum. Kabul buyurun lütfen. İşte WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Nerede

0: okunuyor onu söyleyelim. Bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Reklam.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: sevgiler, saygılar.
1: Belki efendinin keyfi yerindedir.
0: Ama şundan dolayı keyfim yerinde. Ben de az evvel İstanbul trafiğindeydim. 32,5-33'ü gördü araç. Derece olarak, sıcaklık olarak. Kendimi hemen radyoya attım. Serin odada şu anda klima ayarımı da yaptım. Keyfi gücür.
2: Ayhan abi.
0: Efendim.
3: İyi yayınlar.
0: Teşekkür
2: İyi
0: ederim.
2: İyi yayınlar. Çok
0: ben de seni çok seviyorum. İyi ki beni dinliyorsun. Teşekkür ediyorum sana. Bak alkışlar senin için. Abi yayınlar, Ereğli'ye bir seslenebilir misin? Anons yap. Kendini Adana zannediyor. Konya Ereğli yanıyor diyor. Ferdi yapma ya. Bugün vallahi her yer sıcak. Onu söyleyeyim sizlere. Karasu Gebze arası giderken programınızda bize yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Eyvallah, teşekkür ederim kardeşim. Mehmet Emin, sana da bir selam yollayalım. Sana da iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Teşekkürler.

0: akşamlar, sevgiler, saygılar. Radyoların yeni açanlara da bir merhaba. Çokça mesaj geliyor, onları birazdan yayınlayacağız. Lubex motor yağları hop dedik şov. Bir reklam arası verelim, 30 saniye. Saat 6'dan itibaren de günün konusu gelecek. Yine güzel ve bayağı yoruma açık bir konu. Bakalım kimler neler söyleyecek.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Camlar Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali her tarzdan en güzel ve bildiğimiz şarkılar. Şimdi herkes yollarda. Bir bakalım kimler nerelerde neler yapıyor. Samsun'dayız, selamlar. Hava 30 derece, rutubet düşük, trafik sıkışık, Nalan. Güzel. Devam edelim. Mardin'den yazıyorum. İş dönüşünde sizi dinliyorum. Eşimle beraberim. Bize bir selam yollar mısın? Tabii yollarım. Mardin'deyiz yine, Emre. Karım Gülcan'a selamlarımı iletiyorum. Peki. Burada kim varmış?
1: Merhaba, alo.
0: Merhaba.
1: Benim de keyfim Gıcır. Ben
0: nasıl?
1: Ben şimdi işimi bitirdim. Klimalı aracın içerisine girdim. Serin ha? Serin evime gidiyorum.
0: Vay.
2: Belki efendinin keyfi yerindedir.
0: Oh. Vallahi böyle günlerde herhalde anlaşılıyor değil mi? Yapılan bir icadın ne kadar insanlık için önemli olduğu. Carrier değil mi? William Carrier icat etmişti klimayı. Allah ondan razı olsun. Toprağı bol olsun. Vallahi billahi. Şimdi mesela Avrupa yanıyor, kavruluyor. Mesela Avrupa'da o kadar çok klima alışkanlığı olmadığı için insanlar bu günleri nasıl geçireceklerini hesap ediyorlar. Biz yine bir nebze klimayı seviyoruz tabii. Daha da böyle hazırlıklıyız. Ama Avrupalılar klimayla çok aşırı neşir olmadıkları için feci yakalandılar. William Carrier'a saygılar.
1: Herkese
0: rahmetliye.
1: İyi akşamlar, iyi
0: sağ
1: yayınlar.
0: Sağ ol.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Konya'dayız, Muhtar Ramazan 81 ile selam olsun. İzmir'e bir merhaba sevgili Erdal. Valla İzmir de çok sıcak diyor. Şimdi Yeşildere yolundayım. Yine felç. Hani biz bekliyorduk okullar kapanır, trafik biraz rahatlar diye. Ama diyor, buyurun fotoğraf.
3: Bu ne be?
0: Evet. Çok da fayda etmemiş okulların kapanması. Niğde'ye bir merhaba. Yaklaşık 40 dakikadır gideceğim dükkanın önünde klima açık şekilde. Arabanın içindeyim. Acayip sıcak burası. Peki. Savaş Topçu merhaba. Aydın'dayız. 41 derece otomobilinden. Hemen çekmiş, fotoğraf göndermiş. Gimlik'teyiz. Kendisi bir operatör. Yani kepçe operatörü. Çalışırken sevgili kardeşim Hasan bir de video çekip göndermiş. Operatör çalıştığı alanın içerisinde Radyo Turkuaz çalıyor. Çok keyifli. Kolay gelsin. İskenderun'dayız Yılmaz. Sırada selamlar iletiyorum. Teşekkürler
4: aracı
0: ediyorum.
4: Aracı düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam.
6: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok

0: havzı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Pep'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları.

sen ipin. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakika itibariyle saat kaç? 17.34. 167. Buralarda kaza olmuş. 1, 2, 3 kaza var. 1, 2 araç arızası.

Karar önemli. Artık kararet mi yaptılar? Ne oldu? Baskı balatada mı sorun var? Böyle dur kalktı trafikte çok sıkıntı oluyor çünkü. Maalesef bir yerde araç yangını. Semat yolu Büyükçekmece istikametinde orada bir araçta yangın görüyoruz. Tepekent Büyükçekmece istikameti. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şu anda 167'lik bir yoğunluk var. Geçtiğimiz cumartesi günü Malatya'daydım ben. Malatya'da da Radyo Turkuaz gerçekten çok dinleniyor. Malatya'daki tüm Radyo Turkuaz'cı dostlara buradan selam iletelim. İlk yayında sizlere bir selam vereceğim demiştim. Onları da

Bize selamlar. İzmir'deyiz. Dersi dükkanında arkadaşlarla seni dinliyoruz. Zeynep, Yelda ve İknur. Tamam. Edirne'deyiz. Selamlar. Edirne an itibariyle 38 derece. Ayhan. Mersin'deyiz. Anneannemlere doğru yolculuktayız. İyi yolculuklar. Herkese selam. Peki. Kahramanmaraş'tayız Mehmet. Orası da çok sıcak. Herkes ekran önünden, aracının ekranından. Termometre, hava sıcaklığı. Antalya Hüsniye, sana da bir merhaba gönderelim. Dostlar, saat tam 6'dan itibaren günün konusu gelecek. İlginç bir konu var. Bakalım kimler, hangi yorumları yapacaklar?

0: ihtimalle herkes uyuyacak. Ben sizlerin uyumasını istemiyorum. Gümbür gümbür.
1: Ne gümbür diyorsun lan sabah vakti? Sen de nerede barıp yatıyorsun bu saate kadar eşekler gibi?
0: Uyan Türkiye, kendine gel. Güven. Eskişehir, eşim ve oğlumla beraber. Furkan Burak, tamam yolculuktayız. Antalya'dayız. Mehmet Ardıç, yanıyor. Biliyorsun Fuat abi. Yine Antalya'dayız. Kaptan Coşkun. Personelin sana selam.

Dostlar bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan hemen sonra Lubex motor yağları hop dedik show. Günün konusunda bir açıklayalım, yorumlarınızı da bir alalım. Bu arada yorumlarınız bize WhatsApp üzerinden gelecek. Nasıl? Sesli ya da yazılı mesaj yollayabilirsiniz. Ben size konuyu söyleyeceğim, sizler yorumlarınızı yapacaksınız. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Bir reklam.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için.

0: vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle anavatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
9: Şu anda yolda sevgili dostum, arkadaşım, sevgili Sadık Yılmaz. O çok sever bu şarkıyı. Sevgili Sadık'a da armağan olarak yollayalım. O da aslan gibi bir arkadaşımızdır bizim. Berkay'ı da çok sever. Gönderelim gitsin.
10: Madem bize ölmüyordun, rolde

0: Berkay'ın Aslanlar Doğuyor şarkısı bizim sağlıklı ortak şarkımızdır. Biz çok severiz onu. Neyse şimdi bir dinleyicim yazmış. Hanımefendi diyor ki ya bir türlü sınamadım şu şarkıya diyor. Ama bu bir erkek şarkısıdır. Onu söyleyeyim size, yani erkeğin onurlu duruşunun, dimdik ayakta duruşunun şarkısıdır. O yüzden kadınlar biraz zor sevebilir bunu. Onu söyleyeyim baştan. Bak onu söyleyeyim. Bu erkekler için söyleniyor. Efendim şimdi Seda Sayan bir programda bir konuğu var. Konuğu kim ben de çok bilmiyorum ama adam güzel şeyler söylemiş. Size de söyleyeyim. Ya çok abartmışlar da diyebilirsiniz. Canım ne alakası var ya falan da diyebilirsiniz. Şimdi çocuğumuza seslenirken kullandığımız sözler. Aşkım, bebeğim, bir tanem, anneannem, babaannem filan. Şimdi bunlar mesela söylerken ağzımızdan güzel çıkıyor da... Yani bilmiyorum ki. Bakın adam diyor ki...
1: Nere çok kızıyorum ama.
2: Kızıyor musun?
1: Kızıyorum. Çocuğa aşkım denmez.
2: Denmez mi?
0: Çocuğa aşkım denir mi denmez mi? Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ya çok abartıyorsunuz böyle şeylere. Ne gerek var ya? Bak radyoda bile bunu konuşuyorsunuz da diyebilirsiniz. Ya da hakikaten dersiniz ki... Ya adamın haklı olduğu yerler var dersiniz. Peki neden denmez?
1: Evladım şey annem, anneciğim, babacığım bile denmez.
2: Neden?
1: Çünkü siz o çocuğun annesi değilsiniz. Şey özür dilerim, çocuk sizin anneniz değil. Anneciğim, ha. Babacığım.
2: Biz niye böyle diyoruz?
1: Aşk, yanlış kelimeler işte. Diyorum ya, yanlış kelime kullanıyoruz.
2: Ne olur
1: çocuk,
2: dersin.
1: Evladım diyeceksin.
2: Ne olur?
1: Yanlış besleniyor. Çünkü çocuk yanlış bağlam kuruyor zihninde. Mesela kelimeler insanların kullandığı en tesirli haplar.
0: Peki siz buna inanıyor musunuz böyle? Yani çocuk yanlış bağlam kuruyor. Yani evladımıza aşkım, bir tanem, canım, sevgilim, anneannem, anneciğim... Plan. Hadi böyle sözlerin söylenmesi. Evladım demeniz yeterlidir diyor beyefendi. Şimdi ikiye ayrılabiliriz tam bu noktada. Evet ya, adam haklı konuşuyor, iyice abarttılardı diyebilirsiniz. Ya da tam tersi, canım ne var ya, ben çocuğumu böyle büyütüyorum, hiç öyle ters bir tesir olmadı diyebilirsiniz. Yorum bekliyorum. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj yollayın, o sesinizi duyalım ama çok uzun olmasın ya. Hanımefendiler çok konuşuyor. Bir dakikayı buluyor. Beyler kısa kesiyorlar. Onlara bayılıyorum ben. Ama hanımlar tabii daha çok böyle konu hakkında sohbet etmek istedikleri için. Şimdi bir dakika falan uzun oluyor. Başka dinleyicilere yer veremiyorum. O yüzden kısa kısa anlatalım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yazılı da gönderebilirsiniz. Sesli mesaj da gönderebilirsiniz. Çocuğumuza hitap şeklimiz tehlikeli midir, değil midir? Adam çok mu abartmış? Yoksa haklı olduğu yerler var mı, yok mu? Haberlerden sonra konuşuyoruz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. 69 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı. 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı. İçişleri Bakanlığı bu yıl içerisinde 134 bölücü terör örgütü PKK mensubunun ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak yarın Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocuklar dikkatli olmalı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G ihalesinde oluşan bedeller de dahil edildiğinde, elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarının yılın ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştığını bildirdi. 2026 Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükselen Amirli Erkek Voleybol takımı, dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: 1982. Aslında orijinali bir Yunan şarkı ama dönemin en önemli söz yazarlarından, ki tanışmaktan da onur duydum, kendisiyle de çalıştım. Ülkü ablam, Allah rahmet eylesin, birkaç ay evvel kendisini kaybetmiştik. Ülkü Aker, onun sözleri yazdığı aranjman, öyle derlerdi. Yabancı şarkıya Türkçe sözlü müzik, aranjman, ama çok güzel bir şarkıdır. Diyanar Gün'ün şarkısı.
1: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.

0: Can. Bu ne be?
1: Biz de modaya uyduk. Gençler böyle şeyleri seviyor diye bu yaştan sonra yaptıklarımıza bak. Allah'ım ya Rabbim.
2: Aferin.
1: Şimdi bu işin uzmanı Seda Sayan'ın programına katılmış. Ben de sosyal medyada gördüm. Ya siz ne diyorsunuz bu konuda? Farklı görüşleri olanlar da mutlaka vardır. Öyle düşünüyorum. Çocuklarımıza aşkım, sevgilim, bir tanem. Bir tanem denebilir herhalde de. İşte anneannem, babaannem. Yani onlara öyle seslenince ya diyor bu yanlış diyor. Evladım deyin diyor. Adıyla hitap edin diyor. Bu yanlış diyor. Sizin düşünceniz acaba nedir diye sordum. Buyurun.
3: Evren ben İzmir'den. Bence buyurun. De çocuğa evladım demek lazım. Bir psikoloğun ben bir demecini okumuştum. O da aynı şekil konuşmuştu. Yani belli bir yaşın altındaki çocuklar evet. Sanırım 5 yaşın altındaydı. Çok hatırlayamıyorum yaşı. Bazı şeyleri çok fazla somutlaştırıp hani o soyut şeyleri de algılayamadıkları için
1: evet.
3: Somutlaştırabiliyorlarmış. Dolayısıyla da yani yanlış olacağını söylemişti.
1: Peki siz de aynı düşüncesiniz yani. Öyle çok da böyle aşkım bir tanem diye seslenmeyin. Berat diyor ki Kahramanmaraş'tan selamlar. Ya benim bir abim var adı Oğuzhan. Bize hiç öyle aşkım aşkım demiyor diyor. Siz de var ya. Ya ciddi bir program yapıyoruz. Lütfen kendinize gelin yani.
0: Döverim seni. Hepinizi döverim lan.
1: Buradan ne olur söyler misin diyor. O da bize iyi davransın. Bize böyle güzel sözler söylesin diyor. Koca koca adamlar yani.
4: Yahu sen çıldırdın da tövbe tövbe.
1: Ne? İzmir'deyiz Murat. Bana göre de adam haklı. Ya açıkçası bana da ters geliyor. Oğlum diyebilirsin, kızım diyebilirsin. Yani çocuğa aşkım diye seslenmek. Peki mesela bunu savunan var mı? Ya size de kardeşim istediği şeyi de söyleyebilir. Bunu da söyleyebilirsiniz mesela. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Bakalım kimler neler söyleyecek. Askerde komutanımıza ismiyle hitap edebiliyor muyuz? Hayır. Yani o zaman bir otorite olmaz ki diyor. Çocuğuna da diyor hitap şekli bence çok önemli. Eğer baba ve anne otorite kurmak istiyorsa diyor. Ben adama hak verdim demiş. Peki Kadir.
5: Ben oyalanmam. Ben

akşamlar. Lubex Motor Yağları Optedik Show ilginç bir konu. Bu konu hakkında görüşlerinizi bekliyorum. WhatsApp hattımız 0505 188 30 0. Bakalım yorumlar hangi yönde olacak?

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto Tur.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan

0: bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
2: Optedik Show devam ediyoruz tabii, havaların ısınmasıyla beraber dostlar. Maalesef yine orman yangınları haberleri almaya başladık. Şu anda maalesef İzmir Dikili'de bir orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle de biraz yayılmış durumda. Hatta biraz dinleyelim bakalım ne oluyor?
3: Su takviyesi için de farklı farklı yöntemler var. Bir başka araz özden alıyorlar, tanker geliyor.
2: Bu arada helikopterler de yangın söndürme çalışmasına katılmış durumda.
4: Şu anda
2: alevlerle havadan ve karadan mücadele devam ediyor. İzmir Dikili. Geçmiş olsun.
5: Tepe lambasıyla beraber görebildik.
2: Hay Allah ya. Ben de diyordum ki işte havalar tamam, Haziran'ın sonuna geldik. Ay ne kadar güzel, en azından bir orman yangını haberi almıyoruz diye. Yani maalesef bugün böyle bir şey oldu. Geçmiş olsun diyelim. Şimdi dostlar, bir beyefendi, bu konunun uzmanı belli ki, çocuklarınıza aşkım demeyin diyor.
6: Üzülür. Çocuğa aşkım denmez.
7: Denmez mi?
6: Neden? Çocuğa evladım, şey, annem, anneciğim, babacığım bile denmez.
7: Neden?
6: Çünkü siz o çocuğun annesi değilsiniz. Şey, özür diliyorum, çocuk sizin anneniz değil.
2: Evet.
6: Anneciğim.
7: Ha.
6: Babacığım.
2: Anneanneciğim ya da aşkım, bir tanem filan. Bir tanem benim ağzımdan kaçıyor bu arada. O söylenebilir canım, çocuğunda bir şey yok da. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Onu merak ediyorum. Semra Hanım merhaba. Ben torunlarımı anneannem ve babaannem diye severim ve hiçbir otorite sıkıntısı da yaşamadım bugüne değin. Belki kişiye göre değişiyor olabilir. Kısacası ben bu yoruma katılmıyorum. İstanbul'dan Semra Hanım. Peki. Anneanne ya da babaanneler genellikle öyle seviyorlar torunlarını. Dediğiniz doğru. Gökşen Hanım, çocuklar 2 ile 6 yaş arası somut ve soyut kavramları ayıramadıkları için bunlar söylenmez diyor. Ama toplumsal alışkanlığımız diyor. Biz böyle sözler ağzımızdan çıkıyor. Hatta ben de kullandım demiş. Ümran Hanım merhaba. Psikolog haklı. 24 yaşında doğduğu günden beri bağıra bağıra sevgilim diye bağırarak onu seviyorum diyor çocuğumu. Aslında yapmamak lazım, şımarıyorlar. Ama hakikaten biz de evlatlarımızı böyle seviyoruz. Bu işin de adabı bu mu acaba demiş. Bilemiyoruz işte, yorumları sizden alıyorum ben de.
8: Hop dedik, merhaba, iyi yayınlar.
2: Merhaba,
8: Elazığ'dan
2: buyurun.
8: Serkan ben.
2: Serkan hoş geldin.
8: Bence de evladım, yavrum, çocuğum ya da ismiyle hitap edilmesi gerekli.
2: Tamam.
8: Çünkü çocuk o yaşlardan itibaren canım, cicim, bir tanem, bebeğim gibi laflara alıştığı için daha sonraki hayatın gerçekleri çeklerinde afallayıp kalıyor diye düşünüyorum. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. WhatsApp hattımıza böyle mesajlar gönderebilirsiniz. Görüşlerinizi alıyoruz teker.

0: akşamlar. Rado Turkuaz, Lubex motor yağları, Hop Dedik Show. Yani ben buradayım efendim. Sizler için yayındayım.
1: Aman mühürüm, üstadım. Şükür güneştirada.
0: Teşekkür ederim. Çayımızı da bir içelim bakalım şöyle.

0: şunu bulduk. Efendim bir uzman diyor ki çocuklarınıza aşkım, anneanneciğim, babaannem filan bu tip şeyler söylemeyin diyor. İsmiyle hitap edin diyor.
1: Biz niye böyle diyoruz?
2: Aşkım yanlış kelimeler işte diyorum ya, yanlış kelime kullanıyoruz.
1: Ne olur
2: çocuk
1: dersin,
2: evladım diyeceksin.
0: Evladım.
2: Yanlış besleniyor çünkü çocuk yanlış bağlam kuruyor zihninde.
0: Allah Allah.
2: Mesela kelimeler insanların kullandığı en tesirli haplar. Çocuk zihninde oluşturan bu kelimelerle bağlam. Mesela aşkım.
1: Şimdi hocam aşkım kime denir?
2: Aşkım kime denir?
0: Aşkım kime denir?
1: Diyorum oğlumu severken.
2: Anneciğim diyorsunuz.
1: Annem.
2: Evladım deyin.
0: Evladım değil. Şey de diyebilirsiniz ya, çok bilmiş bu adam falan. Gerçi işin uzmanı ama şunu da söyleyebilirsiniz. Canım bunca yıldır okumuş uzman, demek ki bir bildiği var, doğru söylüyor da diyebilirsiniz. Elif Hanım diyor ki Nide'den kesinlikle çocuğuma ismiyle hitap ederim. Arada bir zeytinim derim diyor. Tamam. İzmir'deyiz Gamze. Eşimle seni dinliyoruz çalışırken. İkimiz de bu yoruma katılmıyoruz. Çok alakalı değil diyor. Ya sonuçta bunları sevgiden yapıyoruz diyor. Ne yani, ben kurban oldum diye seviyorum, şimdi kötü mü oldu diyor. O ayrı, kurban oldum demek tabii ki ayrı. Buyurun.
3: Tabii herkesin düşüncesine saygı duyarım.
0: Halil.
3: Hop dedik Ayhan Show.
0: Buyurun.
3: Size de iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim.
3: çocuklarımıza...
0: Arada ben geldim aklına.
3: Doğrudur. Öyle hitap etmek biraz yanlıştır.
0: Tamam.
3: Ben kendi düşüncemle. Ama isminle hitap ettiğin zaman çocuk en azından afallamaz. Kendi ismini bilir.
0: Kendi ismini de biliyorlardı canım, o kadar da değil. İstanbul'dan aşkın. Bence biraz saçmalamışlar ya diyor. Aşkın ondan sonrasını tam anlayamadım ama ne diye onu söyledin. Onu biraz daha açarsan belki yayınlarım. Ayhan Bey bir araba, 8 yaşında oğlum var. Ona aşkım diye hitap ediyorum. Aslında az evvel uzmanı dinleyince şu geldi aklıma diyor. O da gitmiş okulda kız arkadaşlarına aşkım demiş. Vay kerata.
4: Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.
0: Bu konuda diyor öğretmeni beni aradı. Kızlara burada aşkım diyor deyince aklıma diyor ben geldim diyor. Aslında diyor dönülen doğru diyor uzmanım beyin. Çünkü yanlış bir şey yaptığım o anda anladım demiş Tuğba Hanım. Teşekkür ediyorum. Vay ufaklığa bak ya, aşkım aşkım diye dolanıyormuş okulda. Tamam, reklam arası 4 dakika. Peki sonrasında buradayız.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
6: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kontrol edin.

0: tır. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha.

0: fazlası.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Radyo Turkuaz.
1: Efendim, bu programın en önemli özelliği budur. Yüksek sesle dinlenir. Tadı böyle çıkar. Siz de olayın içine girersiniz. Böylelikle bir gelin. Açıl sesi, aç.

0: varsa daha iyisi, o kanalı dinleyin vallahi. Bak her tarzdan en güzel ve aynı zamanda eşlik edeceğiniz şarkılar. Efendim bir uzman diyor ki Seda Sayar'ın programına katılmış. Çocuklara aşkım maşkım da hitap etmeyin, anneciğim babaanneciğim falan denmez diyor.
1: Merhaba, sizlere kolay gelsin.
0: Teşekkür
1: ederim.
0: Bence
1: çocuklarımıza diyoruz anneciğim ya babacığım.
0: Evet.
1: Yani bizim demeyimiz bu ki annenin cani, babanın cani.
0: Tamam.
1: Yani biz çocuklarımı Oğuz'dan diyoruz.
0: Anladım.
1: Anneciğim.
0: Anladım.
1: Benim canım. Bence anlamam bilmemiş onu söyleyen insan.
0: Peki. Gaziantep'ten Rana Hanım'ın görüşünü aldık. Firdun Sakarya, iyi akşamlar.
2: Sakarya'dan iyi akşamlar Ayhan Bey.
0: Buyurun efendim.
2: Bence herkese kendi sıfatı neyse öyle hitap etmek lazım.
0: Çocuklar için de.
2: Anneye anne, babaya baba.
0: Çocuğa evladım mı?
2: Yani böyle bir anlam yüklemek veya herhangi bir şey söylemek bence çok yanlış.
0: Aşkım,
2: mesela
0: sevgilim.
2: Mesela düşünün, annene evet. Aşkım, eşine aşkım,
0: evet.
2: Çocuğuna aşkım. Yani böyle bir şeye hiç gerek yok. Herkese sıfatından hitap edelim bence.
3: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Bakın bu da farklı bir görüş oldu. Devam edelim. Buyurun.
4: Ya şimdi hop dedi Ayhancığım.
0: Efendim canım.
4: Koskoca rahmetli Neşet ustamız demiş ki bizim oralarda
0: ne demiş?
4: Seni seviyorum denme, sana kurban olurum diye
0: kurban
4: söyleriz.
0: Evet.
4: Şimdi Neşet ağam mı haklı, bu adam mı haklı? Hadi tartışalım.
5: Ben valla ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Bak enteresan bir görüş.
5: Harcanıyorsun sen beni işte.
0: Kurban olduğum biraz daha farklı ama. Kurban olduğum o...
6: Ayhan abi, İstanbul'dan Yavuz ben.
0: Yavuzcuğum. Sağ ol.
6: Hani o tip kelimeleri hiç büyüklerim kullanmadı ama bir kere İstanbul'dan İzmir'e taşınmıştık o zaman.
0: Tamam.
6: İşte İzmir'de yaşlı bir adam öyle deyince çok garip ve iğrenç hissetmiştim.
0: Ne dedi amca sana, aşkın mı dedi? Allah Allah.
7: Yok deme.
6: Uzmanın görüşüne katılıyorum, saygılar.
0: Eyvallah, peki teşekkür ederim. O da enteresan olmuş. Bir reklam arası, 40 saniye.
8: Bir reklam. Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.

0: hanımlar beyler, Batman'dan kız arkadaşım Suna'nın doğum günü kutlayabilir miyiz? Ne olur diyor, onu çok seviyorum. Tamam, sevgili Suna, erkek arkadaşım seni çok ama çok seviyor. Nice güzel yaşlara, Batman. Neşe Hanım diyor ki vallahi ben 4 çocuk annesiyim diyor. Az evvel yayınladınız diyor, ses kaydındaki uzmana diyor, katılıyorum demiş. Çocuklara aşkım, anneanneciğim, babaanneciğim demeyelim demiş. Peki, yine Suna'dan selamlar. Ayhan, kızlarım Eliz Derin ve Hayal'le seni dinliyoruz. Size bir selam. Peki, Gülben yolladım gitti. Teşekkür ediyoruz. Efendim bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sunar. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar?

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Hemen İstanbul trafiğine bakalım. Hani bakınca bir şey değişmiyor ama adettendir, yol durumunu da verelim. Efendim İstanbul'da yoğunluk %72 seviyesinde. Hava sıcaklığı at safhada. Bu arada özellikle Mahmut Bey ve Esenyurt arası tem otoyolu gidiş geliş felç durumda. D100 karayoluna da bakalım. Nereden baksanız Topkapı'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Hangi istikamete doğru? Beylikdüzü'ne doğru. Orası da feci durumda. Dileyenler Aksaray'dan Vatan Caddesi'ne, oradan buradan sahil

0: eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.
1: Efsane Hop Dedik Show. İyi akşamlar. Aramızda yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar. Dostlar, konu hakkında görüşleriniz çok güzeldi. Biraz daha zamanımız var. Konuşabiliriz dilerseniz. Ama şahane bir şarkıdır. Bir Touch Körler yorumuyla bir dinleyelim bakalım.

dostlar, bir kan anonsumuz var. 15 yaşında bir kardeşimiz amansız bir hastalığa tutulmuş. Bu vesileyle çok acil bir kana ihtiyacımız var. 0 RH erkek kan aranıyor. 0 RH pozitif. Çapatı fakültesine başvurulacak ama eğer ki siz 0 RH pozitif kana sahipseniz, bir erkek arkadaşımız, bir dinleyicimizseniz eğer, bir telefon

0: bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim. Hop Dedik Show'da.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy Kart'ınla yapacağın

lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde TRO200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar dr.com.tr'de.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: HD kalitesinde radyo şovu Hop Dedik.

konu hakkında görüşler için herkese teşekkürler. Bir uzman Seda Sayan'ı programına katılmış. Orada diyor ki çocuklarınıza aşkım, anneanneciğim, babaanneciğim falan bu tip şeyler söylemeyin. Özellikle aşkım kelimesini çok da kullanmayın. Sevgilim kelimesi de kullanmayın. Onlara ismiyle ya da evladım diyerek hitap edin de.

İşte ben de sizlerin görüşlerini sordum. Farklı görüşler geldi. İlgi ve alakanız için teşekkürler. Alkışları sizlere gönderiyorum. Şimdi dostlar, ricamızdır, Instagram'da da takip edin. Onu bunu takip ediyorsunuz, beni takip etmiyorsunuz. Radyomuz Radyo Turkuaz. Ben Deniz Hop Dedik Ayhan. Instagram'da arama yaptığınız zaman bizi bulabilirsiniz. Takiplerinizi bekliyoruz. Hadi bakalım.

ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.

0: akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show. Güldük, eğlendik. Artık vakti geldi. Önce bir reklam arası vereceğiz. Hemen ardından günün özel şarkıları başlayacak. Açıkçası ben de çok istiyorum. Haydi biraz hüzün. Haydi biraz özlem ve hasret duygu dolu şarkılar. Onlar da arda arda gelsin. Yollarda olanlara, yurt dışında dinleyen herkese selamlar. Birazdan buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur.

Dostlar, günün özel şarkıları başladı. Bir kez daha herkese iyi akşamlar. Çay ve Kahveler şirketten. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Evlerinde dinleyenler varsa da hiç ummadığım yerlerde, hiç bilmediğim mekanlarda.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.

günün özel şarkılarında olmazsa olmaz bir Orhan Gencebay şarkısı bence güzel gider. Dil Yarası Büyük Usta'nın en gözde şarkılarından bir tanesi. Hemen ardından Ebru Gündeş burada olacak.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin
2: iyi geleceği. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

hep de bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: şimdi jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında güneşli havalarda geçirilen zaman arttıkça güneş gözlükleri güneş ışınlarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra günlük stilinde tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor. Doğru güneş gözlüğü seçimi yaz kombinlerini tamamlarken farklı kullanım alanlarına da uyum sağlıyor. Farklı tarz ve ihtiyaçlara hitap eden güneş gözlüğü seçenekleriyle yaz alışverişini tamamlamak isteyenler için birçok alternatif bir arada sunuluyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te güneş gözlüklerinde %50'ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle ana vatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

ümit ediyorum. Sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın saat 17'de bir mani olmazsa tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle ana vatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yeni haftanın ilk iş gününün de stresini atmak, şarkılarla, şiirlerle de bir güzel ruhu dinlendirme vakti Ayşe. Önümüzdeki 3 saati birlikte ay ışığı altında geceye yakışan şarkılarla, şiirlerle huzurlandıracağız. Ama öncesinde sormak istiyorum. Yüreğiniz iyi mi sevgili dinleyenler? Yüreğiniz ve yüreğinizdekilerin iyi olması çok çok önemli ve Allah sevdiklerimiz de bize sağlıklı ömürler nasip etsin duasıyla başlayalım. Her anı güzelleştirmek ve her anın kıymetini bilerek, şükrünü ederek yaşayalım. İşlerinde dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyoruz ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle onlara da şarkılarımız armağan olacak. İşte o şarkılar hazır, şayet siz de hazırsanız ay ışığı nöbetimiz başlasın ve her biriniz hoş gelin.

değişim bence en kötüsü de bir şeylerin artık elinden değil de içinden gelmemesidir. Hani heves yok, inancın kalmamış, zorlayamıyorsun. Böylesi bir anı da ne bileyim insan gelebiliyor. Nazım Hikmetran diyor ya, küstürmeyin insanları hayata. Sonra her şeyden vazgeçiyorlar. Yaşamaktan, güzel olan her şeyden. Bir odada yalnızlığı, bir dağ başında kalmayı, bir adada mahsur kalmayı. Nerede bir yalnızlık varsa onu istiyorlar. Küstürmeyin işte bazı insanları diyor. İşte yaşadığımız bazı anlarda küsebiliyoruz ve bu da bizim değişimimize de sebep oluyor olabilir. O yüzden küstürmeyin insanları.

Sosyal medyada belki sizler de takip ediyorsunuzdur. Çok güzel paylaşımlar, aslında çok önemli notlar da karşımıza çıkabiliyor. Yoksa fazlasıyla zaman kaybı olarak da sosyal medyaya atfedebiliriz. Ama ben güzel şeylere ulaşmak adına bir kullanım içerisindeyim. Umarım da hep başarılı olabilirim. Mesela orada şöyle bir paylaşım görmüştüm ve çok hoşuma gitti. Kendini değersiz hissettiğin zamanların üzülme süresi vardır diyordu orada. O süre bittiğinde kendine saygı duyman gerektiğini öğrenirsin. Mantığın konuşur. Kendine saygı duydukça hak etmediğine inandığın, değersiz hissettiğin yerden kalkıp gitmeyi öğrenirsin. Yürümeyi öğrenmek böyle bir şey diye yazmışlardı. Çok çok mutlu etti beni görünce. Çünkü evet, kendimizi bazı zamanlar değersiz hissettirilebilen bir duruma düşebiliyoruz. İşte onların bir üzülme süresi var. O süreyi çok uzatmamalı. O süre bittiğinde işte kendine saygı duyman gerektiğini de bir kere daha kendine öğretiyorsun. Evvela kendimize saygı duymaktan geçiyor sevgili dinleyenler. Yaz

İnsanın ben ne yapıyorum dediği bir yer var ya hani. Yani kendi değerini anladığı, bu olanları hak etmediğini anladığı yer. İşte orada aldığın her karar seni daha mutlu biri yapıyor sevgili dinleyenler. Bencilce, hatta kırıcı olsa bile sadece kendini düşünüyorsun. Çünkü zamanında kimse seni düşünmedi. O yüzden kendi bencilin olmak kötü bir şey olmuyor işte böylesi zamanlarda. Ha tabii sonra da çok değiştin sen. Başlıyor. İşte farklı farklı tepkilerle de karşılaşıyorsunuz ama

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle anavatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

ben seni hiç yapmazdım. Ayları geçti, ayrılık sen dilisin.

0: Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer nermiş eyvah.
1: Radyo Turkuvaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken birbirimizle dertleşiyoruz. Şarkıların anlattığı duygulara sarılıyoruz. Anlatmadıklarını da paylaşıyoruz. Mesela mecbursunuz biliyor musunuz kendinizi iyi etmeye? Mecbursunuz. Kendinizin hekimi olmaya mesela mecbursunuz. Bedeninize iyi bakarak. Biliyorum zor ama tökezlemememiz gerektiği bir kısımdayız aslında. Yani kimsenin elini beklemeden, Rabbinin yardımıyla kendine dayanarak kalkmalısın. Çoğu zaman unutuyoruz gerçi ama hatırlatalım kendimize. Burası dünya. Bir gün mutluluğun zirvesini yaşayıp ruhunuz alalara yükselse de ertesi gün adeta yerlerde hissedebiliriz de. Bu daralma hali olmasa acaba insan hatırlayabilir mi edebiyat yurdunu? Ne bileyim, bilmiyorum. İşte ömür dediğimizde bu olsa gerek sanırım. Dünyevi ihtiyaçların, arzuların, itirazların olsa da her şey kocaman bir nasip aslında. Kaderimize rıza gösterelim ki vaktin hayra tebdil olsun. Çabanız da gönlünüzce nihayet ersin sevgili dinleyenler.

duyguların dört mevsimini yaşıyoruz ya ay ışığında. Mesela unutmak duygusunu da yaşayalım. Ne garip değil mi? Unutmak beşerin hem derdi hem de devası aslında. Yani türlü türlü yollar deneriz unutmak için belki.

esip geçen bir rüzgar oluveriyor adeta. Fırtınaya dayanan biri olduğunuzdan rüzgar sadece hissettirip geçiyor. Telefonlar

Said Faik aslında hepimizin çok ihtiyacı olan bir durumu şu cümleleriyle aslında çok da güzel özetlemiş. Tek ihtiyacım olan şey bir deniz kıyısında sabaha kadar oturup olan biteni gözden geçirdikten sonra kafasında her şeyi aşmış bir insan olarak kalkıp gitmek demiş. Tek istediğim bu diyor. Bu cümleyle çok önceleri karşılaştım ama ne zaman tekrar denk gelsem şöyle bir geriye yaslar beni, gözlerimin de uçsuz bucaksız dalmasına sebep olur. Hakikaten bazen en ihtiyacımız olan şey bir deniz kıyısı mı olur artık, bir ağaç altında ya da bir pencere kenarında fark etmez. Şöyle oturup bir olup biteni anlamaya çalıştıktan sonra o kafamızdaki her ne varsa işte o her şeyi aşmış bir insan olarak kalkmak isteriz yine o yerden. Umarım kendi kendimizle hesabımız hep böylesi güzel ve kolay olur sevgili dinleyenler.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Bilmiyorum farkında mısınız ama bunu bazen kendimiz fark edebiliriz. Bazen bizim farkında olmamızı sağlarlar karşımızdaki insanlar. Hani farkında değilsin belki ama mesela birilerinin başına gelen en güzel şeysin. Umarım yakında bunun farkına varmanı sağlayacak bir şeyler de yaşarsın. Bunu hak ediyoruz çünkü. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Bunu çok sık tekrarlıyoruz. Zaten biliyorsunuzdur ama yine kendimize hatırlatalım istiyorum. Sevgi bu dünyadaki en güzel ve en etkili de ilaç zaten. O yüzden bir kere daha kendimize değer vermemiz gerektiğini, kendimizin değerli bir insan olduğunu hatırlatalım kendimize. Diyorum ya, belki birilerinin başına gelen en güzel şeysin. Aslında gönül istiyor ki o birileri de bunu bize hatırlatsın. Umut, belki hatırlatırlar ama biz de kendimize hatırlatalım bunu.

herkesin belirli dönemleri oluyor. Yani gerçekten böyle dibi gördüm dediği, umudunu kestiği. İşte o anlarda gerçek olan her şeyi buluyoruz aslında. Nedir mesela? Gerçek dost, gerçek sevgi. Kimse üzüntüden ölmüyor belki ama o eşikte hayatından çıkardığın insanlar senin yeniden doğuşun olabiliyor sanki. Dışarıdan bakınca belli olmayan zor şeyler yaşıyoruz bazen. Kendimize bile açıklayamadığımız şeyleri kimseye hissettirmiyoruz. Zaten çok halimizden de anlayan oluyor mu olmuyor mu soru işareti ama içimizde yaşayıp bitirmeye o kadar alışıyoruz ki gece yaşadıklarımızla beraber uzun uzun gözümüz dalarken sabah umutlarımızla sarılmaktan da hiç çekinmiyoruz. Çekinmeyelim de zaten. Etrafımızdaki her şey değişiyor. Değişmeyen sadece kendimiz kalıyoruz aslında. O yüzden kendimize çok iyi bakmalı. Kendimize evvela sımsıkı sarılmalı.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle anavatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

Sizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Orhan Veli Kanık sevgili dinleyenler. İstanbul'un Beykoz semtinde 13 Nisan 1914'te dünyaya geliyor. Babası Cumhurbaşkanlığı Armoni Orkestrası şefi, klarnet ustası Mehmet Veli Kanık, annesi Fatma Nigar Hanım. Babası 1925 senesinde Cumhurbaşkanlığı bando şefliğine tayin olunca Ankara'ya taşınıyorlar ve burada Gazi İlkokulu'nu bitiriyor Kanık. Ankara'da geçen lise yıllarında Orhan Veli, Oktay Rıfat Horozcu ile Melih Cevdet Anday ile tanışıp arkadaş oluyorlar. Ve bu üç arkadaş duygu ve düşüncelerle bağlı oldukları edebiyat etrafında birleşiyor. Çıkardıkları Garip adlı şiir kitabıyla Türk edebiyat tarihinde garipçilik, yani birinci yeni ismi verilen yeni bir şiir akımı da başlatıyorlar. Halk dilinde yalın bir ifade tarzıyla manzumeler kaleme alıyor garipçiler. Orhan Veli 10 Kasım'da bir haftalığına geldiği Ankara'da ne yazık ki kazınılan bir çukura düşüyor ve başından hafifçe yaralanıyor. İki gün sonra İstanbul'a dönmüş. 14 Kasım 1950'de, yani daha 36 yaşındayken hayata veda ediyor. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun çok sevdiğimiz ve İstanbul'a da hayran bıraktıran İstanbul'u dinliyorum. Şiirine ses olmaya çalışacağım. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

0: İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. Çekit sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş lodosların uğultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.
1: Uzanıp kanlı canın

yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum, hem çok acı. Tek

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle anavatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Eric Prob'un bir sözü var sevgili dinleyenler. Derin ve ihtiraslı sev. Kalbin kırılabilir ama hayatı dolu dolu yaşamanın tek yoludur bu. Derin ve ihtiraslı sev. Yani kalbin kırılsa da aşka inancını yitirme diyor. Çünkü düşmeden yürümeyi öğrenemiyor insan, değil mi? Yürümek bir tarafa, yani koşmayı,

hayata dolu dizgin koşmayı öğrenmemiz mümkün olmuyor. O yüzden sevmeli. Sevgiye aşka küsmemeli bari. O hissettiğimiz duyguların belli belirsiz suretleri oluyor. Belli olanlar kalıcı, belirsiz olanlar geçici tabiri caizse. Ama o hisle tanışıyoruz ya, yüreğimiz o hissi, kalbimiz o duyguyu tanıyor ya, bence bu bile bir şans. Nice kalpler aşkla tanışmadan göçüp gittiği bir dünyada, bence bu bile şans. Ha, tabii ki temennimiz, umudumuz onu dolu dolu yaşamakta. Sevgi çok ama çok büyük bir küme sevgili dinleyenler. İçine birçok da özne sığabiliyor. Kiminin eşi, kiminin annesi, babası, çocukları, beslediği hayvanlar ya da sokak hayvanları, ağaçlar, canlı cansız her şey olabiliyor. Sevginin kümesi çok geniş. Sevin sevgili dinleyenler, sevin. Yoksa geçen günün yükü gelecek günlere ekleniyor, daha da ağırlaşıyor yaşamın yükü.

öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Ellerimde koparmaya çalıştığım zincirlerden kalma yara izleri yeni yeni iyileşmeye yüz tutmuş olsun. Gözlerimde öyle bir karanlık olsun ki gören kör oldum sansın. Yanaklarım kurumuş olsun gözyaşlarımdan. Dudaklarımsa çatlak çatlak. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Belki 1000 tane aşktan geçmiş olayım ve hiçbiri olmasın gözünde. Hiçbiri tamamlayamamış olsun cümlelerimi. Hiçbiri bağlayamamış olsun geceyi sabaha. Hiçbirinin gülüşünün her anı senin kadar aklıma işlenmemiş olsun. Hiçbirinin hayali en güzel haliyle barınamamış olsun beynimde. Hiçbirinin izi kalmamış olsun bedenimde. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Sessizce ağladığım anları kimse çığlık çığlığa hıçkırıklara dönüştürememiş olsun. Ellerim kimsenin üzerinde eriyip gitmemiş olsun gezinse bile. Dudaklarım senin adını söylerkenki gibi kıvrılmamış olsun hiçbir ada yeterince. Yerine koymaya çalıştığım her beden yok olup gitmiş olsun kumlar aktıkça tane tane. Unuttuğumu sandığım, vazgeçtiğimi sandığım, sevmediğimi sandığım öyle bir zamanda gel ki yer çekimine karşı koysun damarlarımda beni yaşatan her zerre. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın.

ve haftanın ilk uğurlu ay ışığı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Şarkılarla attığımız ay ışığı adımlarını şiirlerle güzelleştirdik. Umarım bu güzellik size de çokça yansımıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Uğur'la ay ışığında kavuşmak üzere.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 29 Haziran 1939 Hatay Devleti Meclisi oy birliğiyle ana vatana katılma yönündeki tarihi kararı aldı. 1923 Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington kupasını kazandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Radyo Turkuaz.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.